0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Merhabalar, Başka Bir Dünya'ya hoş geldiniz.
1: Radyo Light'tasınız değerli gençlerimiz, her zaman genç kalanlarımız, asla yaşlanmak bilmeyenlerimiz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz
0: anlıyorum ama konuşamıyorum.
1: Geçen programki yurt dışında nasıl okurum, nasıl çalışırım konusundan sonra ortaya çıkan bir konu bu.
0: Evet,
1: sıkça bize sorulan
0: çok gerekli olan
1: bir
0: konulardan
1: konu.
0: Bir tanesi.
1: Biz kendimiz bir Alman, o zaman ortaokul lise birleşikti. Yine yaşımız ortaya çıktı Gamze. Alman ortaokul lisesinde okuduktan sonra ben Almanya'da bir süre okudum, sonra Çekya'da okudum ve başka bir yerlere gittik falan. Neyse, uzun uzun anlatmayalım. Yurt dışında okuma ve yabancı dil öğrenme ve öğretme deneyimi olan iki öğretmen olarak ben Nisan ve
0: ben Gamze.
1: Bugün size yabancı dil öğrenme konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa
0: lütfen
1: bize yazın.
0: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
1: Tamam, süper. Evet, evet. Gamzecim. Yabancı
0: Hocam,
1: dil biliyor musun ya?
0: Anlıyorum ama konuşamıyorum.
1: Anlıyorsun, konuşamıyorsun. Tamam.
0: En klasik sözlerden bir tanesi.
1: Yani nasıl anlıyorum, ne kadar konuşamıyorum, ne kadar anlıyorum mesela. Peki, tamam, çok güzel. İlk sorumuz müthişmiş.
0: Evet, yabancı dil öğrenmek niye bu kadar zor?
1: Yabancı dil öğrenmek niye bu kadar zor? Ah, çok güzel. O kadar genel sorular oluyor ki, bu arada hepsi çok güzel sorular. Yani gerçekten dalga geçmek için anlatmıyorum. Kendim bu arada İngilizce, Almanca ve Türkçe öğretmeniyim. Yabancılara Türkçe ve Türk Dil Edebiyatı öğretmeniyim. Ve bu bana her dilde soruluyor. Yani şöyle, şunu demek istiyorum. Sadece biz, yani Türkiye'de yaşayanlar İngilizce öğrenemiyor ya da İngilizce bilenler Almanca öğrenemiyor ya da Almanca konuşanlar, ana dili Almanca olanlar da Türkçe öğrenemiyor. Yani bu durum böyle dil öğrenen herkes için geçerli bir şey. Neden zor? Çok basit. Çünkü normalde dil edinimi çok küçükken başlar ve doğal yollardan başlar. Birisi size suyu verirken su der, siz de onun su olduğunu öğrenirsiniz, su dersiniz. Beyninizde iki tane dil merkezi vardır. Biri Broca, biri Wernicke. Şimdi bunları uzun uzun anlatmayacağım ama nörolojik, yani nörolingüistik kısmını şimdi boş veriyoruz. Bir kısmı kelime işlemcisidir, yani kelimeleri ezberler. Bir kısmı da söz dizim işlemcisidir, yani bu kelimeleri bir araya kurallı anlam ifade edecek şekilde nasıl getiririmi size gösterir. Şimdi bunlara daha derin değinmeden önce şöyle bir şey var. Bir, kelimeleri öğrenmeniz lazım. İki, bunları bir araya getirecek kuralları öğrenmeniz lazım. Normalde mesele bu kadar basittir. Çünkü beyniniz öyle çok çok alana bölmez her şeyi. Sadece ne öğrendiğinizin farkında olmanız gerekiyor ve o merkezleri geliştirmeniz gerekiyor. O merkezler gelişmezse dil öğrenemezsiniz. O merkezleri doğru kullanmazsanız dili sadece üstün körü öğrenirsiniz. O her zaman size ait olmayan bir peruk gibi, illa çekince çıkacak bir şey gibi, yani üzerinize yapıştırdığınız bir şey olarak kalır, asla sahiplenemezsiniz. Bu yüzden zor.
0: Çok ilginç sorular geliyor mesela, yani bu çevremizde de duyduğumuz şeyler. Hiç öğrenmesek çeviri programlarını kullansak olur mu?
1: Çok güzelmiş. Tamam.
0: Ya buna ihtiyaç duyan var tabii ki, yani çok normal ama.
1: Çok güzel. Tamam. Bu soruyu inanın bana sadece öğrenmeye çalışanlardan değil, üniversitedeki, üstelik bir devlet üniversitesindeki bir akademisyenden de duydum. Bu soru genelde dil öğrenmek zor geldiğinde tepkisel olarak sorulan bir soru. Hiç öğrenmesek zaten yapay zeka çok gelişti. İşte yazıyoruz arama motoru olan çevirmene, adını söyleyemeden açıklayamadım. Neyse, işte bize zaten metni çeviriyor. Hatta fotoğrafını çekiyoruz, hop diyoruz başka dile çeviriyor. Biz neden yabancı dil öğreniyoruz? Çok müthiş, güzel. Şimdi eğer amacınız çok yabancı bir ülkede turist olarak hayatta kalmaksa bu tamamen işe yarar. Hiçbir problem yok. Ama dilde bağlam diye bir şey vardır.
0: Nedir
1: ve
0: bağlam?
1: Nedir bağlam? Bağlam bir şeyi, birincisi eş sesli, eş anlamlı kelimeler arasındaki farkı ayırt edebilecek bir zekaya sahip değildir bu sanal zeka ve çeviri programları. İkincisi, Ay pardon. İkincisi de şu ki ortama göre siz aslında espri yapıyorsunuzdur, ironi yapıyorsunuzdur ama karşınızdaki onu gerçekten kızdığı gibi algılayabilir ve yine bu tür yapay zeka bunu ayırt edebilir durumda değildir. Çünkü analiz ve sentez sadece insan zekasının dilsel olarak şu anda yapabildiği bir şey. Kelime işlemciler soru sorarsınız çok güzel cevap verir. Cümle de kurabilir. Mükemmelleşebilir bu. Ben üniversitedeyken ki bu 10 yıldan fazlasına tekabül ediyor. Bir öğretmenimiz, aslında kendisi fizik profesörüydü, dil işlemciler üzerinde galiba 10 yıldan fazla oldu çalışmaya başladı ve o zaman dedi ki, yani o zaman için bizim toplantılarımızda söylenen şey şu anki durumun imkansız olduğuydu. Asla Türkçe çok komplike bir dil olduğu için asla çeviri programları bunu gerçekleştiremez diye düşünüyorlardı. Şu anda gerçekleştiriyor. Ama çeviri programlarının sığlığı maalesef sizi akademik bir şey yapamayacak hale getiriyor. Bir de ben kendimi neden bir aracıyla ifade edeyim?
0: Evet.
1: Yani şimdi ben bir şey diyeyim, onu en uygun nasıl söyleyebilirim diye bir program çevirsin. Türkçe düşünün. Benim yerime iletişim kurmak istediğim arkadaşımla, öğretmenimle sanal zeka konuşsun. O zaman benim kimliğim kayboluyor. Ben olmuyorum ki orada.
0: Evet, kendimiz olmuyoruz.
1: Ayrıca çok zaman kaybı. Düşünün şimdi çeviri yapılan konuşmalarda konuşmayı duyuyorsunuz. Üstüne çevire, konuşma, çevire, konuşma, çevire. Zaman kaybı. Biz hız çağında yaşıyoruz. Ayrıca ben kendimi ifade edebilirim. Ben o kültürü, o dili öğrenerek öğreniyorum ve o dili kullanarak kalibre oluyorum. O zaman
0: kesinlikle.
1: O ülke, o dil, o insanlar beni değil, bir tane sanal zekayı seviyor, kabul ediyor, kullanıyor, olur. Ben o şekilde verimli olamam. Evet, verimliliğimi artırabilirim ama değerli olan sizsiniz. İnsanların iletişime geçmek istediği şey, kişi sizsiniz. Sizin duygularınızı, sizin düşüncelerinizi, sizin projelerinizi istiyorlar. Yoksa sanal zekayı kendileri sorarlardı. O zaman siz neden gidiyorsunuz yurt dışına?
0: Evet.
1: Ya da neden siz birileriyle iletişim kurmaya çalışıyorsunuz? Yani kısacası gerçek anlamda o dilin, o ülkenin içine girmek istediğimizde çeviri programları işe yaramaz.
0: Evet.
1: Sadece doğal, turist olarak girersek yarar.
0: Doğal bir iletişim olmaz.
1: Aynen öyle, hiç doğal olmaz.
0: Bir
1: İstediği
0: ara
1: kadar gelişsin.
0: Verelim, daha sonrasında devam edelim mi?
1: Olur. Çok usluyum bugün. Her araya tamam diyeceğim. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Yabancı dil nasıl öğrenilir bunu konuşacağız bu girişten sonra. Şimdi kısa bir ara, bir müzik arası, sonra yine birlikteyiz.
0: Tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Life'tasınız, başka bir dünyadasınız. Gençler, her zaman genç kalanlar, hayatla alakalı vizyonu asla yaşlanmayanlar. Bugün yabancı dil öğrenmek konusunda konuşuyoruz ve anladığım kadarıyla gelen bir sürü soru var. Ramzacığım yine bir adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, baskabirdunya369@gmail.com,

0: başka bir dünya 369@gmail.com.
1: Süper. Evet, sorular soruyordunuz.
0: Buyurun. Evet. Peki, iletişimi anladık. Başka bir yararı var mı yabancı dilin?
1: Yabancı dil, evet, iletişim ve sizin orada kalibre olmanızı sağlıyor. Hı-hı. Sizin üretmenizi sağlıyor. Sizin o kültürü anlamanızı sağlıyor. Bir proje mi yapacaksınız? O kişileri anlamadan, yani dillerini anlamadan ihtiyaçlarını, hedef kitlenizi belirleyemezsiniz. Reklamcılar için herhangi bir şekilde halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, satışla alakalı işler yapanlar, kısacası hizmet sektöründeki herkes için gerçek anlamda bir şey yapabilmek için hedef kitleyi tanımak, iletişimi gerçekten o şekilde yapabilmek gerekiyor. Yoksa çok fazla yanlış anlaşılma olur. İkincisi, siz başka bir ülkeye gittiğinizde kendinizi rahat hissedebilmeniz için, oraya ait olabilmeniz için o dili biliyor olmanız lazım.
0: Kesinlikle.
1: O kültürü algılama ve kalibre olma, yani kalibre olmaktan kasıt, kendinizi, kendi kültürünüzü koruyacaksınız ama uyum sağlayacaksınız. Tek yolu o dili öğrenmek.
0: Peki, bunun bir yaşı var mı?
1: Kaç
0: yaşında başlamamız gerekiyor?
1: Tamam, bu sorudan anladığım kadarıyla bize sadece gençler falan soru sormuyor anladığım kadarıyla. Çok güzel, çok güzel bir soru bu. Açıkçası normalde dil merkezleri çok genç yaşlarda şekilleniyor. Yani eğer dil edinimiyle maruz kalarak o dili edinecekseniz tabii ki çok küçük yaşlarda. O yüzden 3-5 yaşında yurt dışındayken zaten o dili öğrenen ya da 3-5 yaşında çift dilli olarak yetişen, 3 dilli olarak yetişen hatta,
0: evet,
1: kişilerin konuştuğu şekilde İngilizce öğrenmeniz tabii ki işte ana dilim gibi olsun var ya, pek mümkün olmuyor. Yani evet, bir yere kadar oluyor ama bunun hırsını yapmaya da gerek yok. Her yaşın ulaşabileceği, her çabanın, eforun ulaşabileceği seviye farklı. Ama inanın bana, gerçek anlamda dediğim şeyleri yapabilmek için uyum sağlamak, iletişim kurabilmek, üretebilmek, kalibre olabilmek için ana diliniz kadar bilmek zorunda değilsiniz. Ana diliniz kadar bildiğinizde de çift dilli olmanın getirdiği bazı problemler var. Onlara şimdi değinmemize gerek yok. Bu sefer onlarla da düzgüsel aktarım falan gibi başka şeyler oluyor. Ama yani biz sadece kendi öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeliyiz. O yüzden benim Almanya'daki ev sahiplerim şu an 78 yaşında. 74 yaşındayken Slovence öğrenmeye başladı. Dediler ki biz artık burada yaşamak istemiyoruz. Slovenya'da bir dağ köyüne taşınacağız.
0: Harika.
1: Orada bir dağ evi yaptırdılar, taşındılar ve Slovence öğrenmeye başladılar. Bu şekilde beyinleri diri kalıyor. Hiç kullanmadığınız bir şey diri kalamaz. Unutursunuz bile varlığını. Sürekli olarak o dil işlemcilerini, dil merkezlerini kullanıyorlar. Bu da onların başka şeyleri de kolay öğrenebilmelerini sağlıyor ve
0: adapte
1: sürekli, evet, aynen öyle. Evet. Sürekli olarak düşünsene, hayatlarında karşılarındaki dünyaya entegreler. Yani sürekli bir şey alışverişleri var. Bilgi alıyorlar, bilgi veriyorlar. Yeni nöron bağlantıları oluşuyor. O beyin durmaz ki.
0: Kesinlikle.
1: Onlar 74 yaşında Slovence gibi aşırı karışık bir dili öğrenebildilerse şu anda komşularıyla falan konuşacak düzeyde biliyorlar. Demek ki öğreniliyor ileri yaşta.
0: Çok güzel bir örnek gerçekten. Bizim için çok yararlı bir örnek.
1: Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim. İngilizcemi evet neredeyse doğuştan öğrendim. Evet, o yüzden de asla hani kolay kolay kaybolmuyor, öyle diyeyim.
0: Evet.
1: Ama kullanmadığınız zaman bir dil zaten evet köreliyor.
0: Yavaş
1: Almancayı
0: yavaş.
1: 10 yaşında mı 11 yaşında öğrenmeye başladık. O da artık bir süre sonra doğal hale gelmeye başlıyor. Türkçeyi zaten kaybetmiyorsunuz çünkü sürekli kendi konuşuyorsunuz.
0: Diliniz.
1: Buradaki olay onu sürekli halde konuşmak, öğrenmek, devam ettirmek.
0: Bunun için evet elimizden gelen neyse onu yapmamız bizim için yararlı.
1: Aynen öyle. Hı-hı.
0: Peki neden öğrenemiyoruz? Ne engel? Neler engel oluyor?
1: Bence en büyük engel mükemmeliyetçilik.
0: Ben konuşamam. Daha o kadar iyi konuşamam. Belki karşılaştırma başkalarıyla ya da belki kendimizden daha fazla bir beklenti olduğu için galiba.
1: Aynen öyle. Bazen mesela ben drama öğretmeniyim ve sabah İngilizce konuşmam gerekiyor. Dilim sürçüyor ve diyorum ki ay konuşamıyorum. Çocuklar da diyecek, hani şöyle düşünüyorum. Çocuklar diyecek ki bu ne biçim bir drama öğretmeni, konuşamıyor. Halbuki hani sabah yorgunum falan. Kendinize biraz anlayışlı olun. Konuşamayabilirsiniz. Normalde yapabildiğiniz kadar da o an konuşamayabilirsiniz. Bunun farklı sebepleri olabilir. Kendinize ket vurmayın. korkmadan konuşmak gerekiyor. Korkmadan okumak gerekiyor ve sıkılsak da okumak, sıkılsak da çalışmak, o an o durumun içinde çok da konforlu hissetmesek de devam etmek gerekiyor. En büyük, en kötü şey bu mükemmeliyetçilik ruhu. Hiçbir şeyi insan mükemmel yapmak zorunda değil. Çünkü şöyle, mükemmelden anladığımız şey yanlış. Dört dörtlük olmak zorunda değil hiçbir şey. Şu anda neyi ne kadar yapabiliyorsanız o sizin için mükemmel. Dünden daha iyi durumda mısınız? Mükemmel bu işte.
0: Evet.
1: Mükemmel her an ilerleyebiliyor olmanız. Üzerine evet. Efor sarf ediyor olmanız. Gamze, bugün yeni bir şey öğrendin mi hiç?
0: Bugün birçok şey.
1: Birçok şey öğrendim.
0: Evet.
1: O zaman mükemmel.
0: Bir adım bile ileriye gidebiliyorsak bizim için harika. Bir ara verip tekrardan geri dönelim mi?
1: Evet, bir ara verelim, şarkı dinleyelim, sonra yine Radyo Light'tayız, sonra yine başka bir dünyadayız ve yabancı dili nasıl öğreniriz bunu konuşacağız. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, değerli gençleri, değerli genç kalanları, her konuda böyle merakı olanlar. Hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız. Başka bir dünya size başka dünyaların kapısını açmaya çalışan küçük bir program. Bugün...
1: Evet, bugün yabancı dil öğrenmek konusunda, yabancı dil konuşmak konusunda konuşuyoruz. Birkaç sorumuzu böyle hızlı hızlı cevaplayalım istiyorum ben. Sadece konuşarak dil öğrenilir mi Nisan?
0: Ah, bu çok moda oldu. Çok kısaca cevap vereyim. Hayır, öğrenilmez. Esnaf boyutunda öğrenilir, turist boyutunda öğrenilir ama amacınız bir önceki programdaki gibi yurt dışında okumaksa sadece konuşarak öğrenilmez. Zaten siz yurt dışına gittiğinizde size sundukları kurslarda sadece yeter ki konuşun ya da sınavlarda sadece yeter ki konuşun, geri kalan önemli değil gibi davranmıyorlar. Sertifikayı da alamazsınız. Ama konuşmak çok önemli, çok önemli, o ayrı mesele. O zaman İngilizce bilen çocukların hiç İngilizce dersi olmamalı, Türkçe bilen çocukların Türkçe dersi olmamalı hiç.
1: Hı hı.
0: Geliştiremezsiniz. Bir dili ne kadar gerçek anlamda öğrenirseniz onunla bir şeyler üretebilme ihtimaliniz o kadar artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Evet, hızlı
1: Peki,
0: iş.
1: Peki, neden okullarda sadece dil bilgisi okuma ve yazmaya odaklanılıyor?
0: Çok güzel soru. Neden boşluk dolduruyoruz sürekli?
1: Evet.
0: Bir de Mr. Brown, Mrs. Brown.
1: Test yöntemiyle.
0: Test yöntemiyle. A mı, evet. B mi, C mi? Sen çabuk söyle. A mı, B mi? Aa, bu skeç çok hoşuma gitmişti, çok doğru. Neden? Çünkü vakit yok, çok basit. Vakit yok. Kendi adıma söyleyeyim. Normalde Almanca Öğretme Enstitüsü'nün, şimdi adını söyleyemiyorum ama, belirlediği şey... Mesela bir basit kursun bile haftada en az 8 saat olması gerektiği. Biz Almanca hazırlık, yani daha 10-11 yaşındayız. Almanca hazırlık okulunda bizim 36 saat haftada Almanca dersimiz vardı. 36. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ben de gariban çocukların 4 saat ders saati var haftada ve o 4 saatte hani en az o 8 saatlik dersi anlamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bunda şöyle bir problem çıkıyor. Bir, konuşmaya yeterince zaman ayrılamıyor. İki, şimdi ne yapacağım? Önce grameri öğretmem gerekiyor ki doğru bir sıraya sokabilsinler. İki, ne dedim? Bir söz dizim, yani dil bilgisi şeyi var,
1: evet.
0: Merkezi var. İki, kelime merkezi var. Şimdi kelimeleri öğretip, dil bilgisini öğretip o çocukların bununla bunu okumaya, bununla alakalı bir şeyler yazmaya, bunları kullanarak yazmaya, bunları kullanarak konuşmaya... Başlamaları zaten 4 saat.
1: Dinlemeye, konuşmaya.
0: Zaman kalmıyor.
1: Evet.
0: Çok basit bir cevabı var. Zaman kalmıyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Evet, kendileri grameri öğrenemeyebilirler. Çünkü kafaları karışıyor ve soru soruyorlar. Kendileri hangi kelimeleri önce öğrenmeleri gerektiğini bulamayabilirler. Ama diyoruz ki mesela ben burada temeli verirsem dışarı gidip kendileri kitap okuyabilir. Ya da dışarı gidip kendileri işte bir şeyler yazabilir. Zaten bana getirirlerse ben... Kontrol ederim onu. Bak, ben böyle bir şey yazdım öğretmenim. Bundan çekinmeyin.
1: Evet.
0: Ya da kendilerini bir şey şekilde konuşmaya çalışırken kaydedebilirler videolarını. Bunları kendiniz yapabilirsiniz. Ama temel düzeyde bir şeyleri sadece videolardan bakarak kendimiz öğrenemeyebiliyoruz.
1: Hı-hı.
0: Karışık olan dil bilgisi konularını vesaire.
1: Peki bir dil öğrenmek için bir ülkeye gitmek, yani o ülkeye gitmek zorunda mıyız? Bu gerekli mi?
0: Değiliz. Bir dili öğrenmek için o ülkeye gitmek zorunda değiliz. Türkiye'de durduk yere Japonca öğrenen ve
1: evet.
0: Japon şeyinin...
1: Öğrenciler, gençler...
0: Evet, yani...
1: Çok, çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar, merak duyuyorlar. Bu çok gerçekten...
0: Ya bu bahsettiğim kişi kendi kendine çalışarak Japon konsolosluğunun dil yarışmasında ikincilik aldı.
1: Çok güzel.
0: Yapılabiliyor.
1: Evet, bunu yapan öğrencilerim var. Peki, kendi ülkemizde ne kadar bir yabancı dile maruz kalabiliriz?
0: Öyle bir maruz kalırız ki. Olay... Sizin kendi bunu istemenizle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Ne kadar maruz kalırız? Bakalım hayatımızın yüzde kaçını buna çevirebiliyoruz? Bir, yollarda geçirdiğimiz zamanı Türkçe dinleyeceğimize, etrafımızdaki diyalogları dinleyeceğimize, podcastlar falan dinleyerek, yabancı o dilde dinleyerek, o dilde şarkılar, o dilde... Bu arada da bunun şarkı sadece öyle müziğini dinledim, sözlerini anlamıyorum zaten olmaması lazım. Anlayabileceğimiz düzeyde
1: olması
0: lazım. Bu yapılan çok büyük bir yanlış. Kendinizle yüzleşin ve önce öğrenebilmek için ne seviyede olduğunuzu kabul etmeniz lazım. Gerekirse sadece merhaba nasılsın'dan başlayacağız. Merhaba nasılsınlarımız kulağımıza çalarken, biz onu gerçekten anlıyor, biliyor durumdayken sürekli olarak bunları dinledik.
1: Hı-hı.
0: Ondan sonra elimizde sürekli kitap mı okuyoruz? Okuduğumuz kitap, dergi, bilmem ne o dilde oldu. Bilgisayarımızı, televizyonumuzu...
1: bu şekilde telefonumuzu, kullanabiliriz.
0: Tabletimizi o dile
1: çevirebiliriz.
0: Anlamak mecburiyetindeyim. En kötü ihtimal o ikonlardan, şeylerden, resimlerden gittim, sözlüğe baktım, bu ne demekmiş ya diye. Böyle böyle illa mecbur öğreneceğim. 2. Yemek tarifine bakıyorum. O dilde bakacağım.
1: Evet.
0: Gerekirse çevireceğim. Evet, zaman alacak. İlk başlarda sürekli fazla bir böyle kelime yoğunluğu olacak gibi. Ama ondan sonra aynı kelimeler tekrarlanıyor olacak. Bir yemek tarifinde karşınıza en fazla kaç kelime çıkabilir diye düşünüyorsunuz günlük hayatta. Sonra kendimce günlük gibi bir şeyler yazacağım. O gün mesela yazamıyor muyum? Videoyu açacağım, kendim konuşacağım. Ve sürekli kafamda şu olacak.
1: Günlük tutmak bugün mesela.
0: Bugün söylediğim şeyi ben İngilizce, Almanca neyce
1: öğreniyorsunuz? Muyum?
0: Nasıl söylerdim? Bir Lego parçası şeyi vermiştim, örneği vermiştim. Elinizde ne kadar Lego parçası varsa o kadar büyük, o kadar detaylı bir şey üretebilirsiniz. O yüzden ilk başta kendinize ben tam olarak söylemek istediğim şeyi söyleyemiyorum. O yüzden hiç konuşmayayım değil. Evet. Bölün cümleleri. Ben öğrencilerime hep diyorum basit şeyler söyleyin. Şu anda sizinle iletişim kuramayacağımı belirtmek isterim diyemeyebilirsiniz. Şimdi konuşamıyorum.
1: Kısa olsun.
0: Bitti.
1: Değil mi? Kısa olabilir.
0: Sonuçta ne kadarını yapıyorsanız bir sonrakinde bir tık daha karmaşık bir cümle kurabilirsiniz. Hı-hı. Kısa bir araya gidelim. Ondan sonra
1: sonrasında
0: yine
1: tekrardan
0: sorularla geri döneceğiz.
1: Evet. Bir şarkı molası vereceğiz. Bize yazabilirsiniz. Fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Şarkıdan sonra görüşürüz. Buradayız.

0: Merhaba Radyo Light dinleyicileri, yine başka bir dünyadasınız ve yine gençsiniz, yine güzelsiniz, hala gençsiniz ve yeni şeyler öğreniyorsunuz.
1: Yeni bir dil öğrenebilirsiniz.
0: Evet, hala yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Bugün yeni dil nasıl öğrenilir, bundan bahsediyoruz. Bu yabancı dil bizim kültürümüzde öcü haline geldi. Böyle asla öğrenilemiyor. Neden? Çünkü bunun keyfini çıkaramıyoruz ya. Ben Çekçe öğrenirken, şimdi bana genelde şöyle bir eleştiri yapılıyor. Sen zaten küçükken öğrendin. İşte Almanca öğrendiğinde de çok küçükmüşsün. Şimdi tabii sen hiç bunun stresini yaşamadın. Sen nereden bileceksin? Öyle bir şey yok. Evet. Ben Çekya'da drama okudum. Yani daha doğrusu sahne sanatları okudum. O okula giderken de bir vize probleminden dolayı okul başladı. Hazırlık okulu devam ediyor. Ve o insanlar o dili öğreniyorlar. Ve ben Türkiye'deyim ve Çekçe gibi tuhaf bir dil öğreneceğim. Yani şundan dolayı tuhaf diyorum. Kaynaklara kolay kolay ulaşamıyorsunuz. Ve o yıllarda, yani bu neredeyse 10 sene önce oluyor. 9 sene önce oluyor. Böyle internette falan o kadar fazla kaynak yoktu. Bir tane kitap bulmuştum. Onu da eve söylettim. Ha, babam bana o kitap sitelerinden elimizde kalmamış, iptal ediyoruz diye mesajlar geldi. Bu şekilde bile ben, ki o zaman da yaşım bayağı vardı, elimdeki kaynaklarla o dili onların orada öğrendiği hızla öğrendim. O yüzden ben bunun stresinin farkındayım. O dili öğrenmeye çalıştığınızda bir süre sonra seslerin karıştığının, böyle her şeyin bir rabar mı böyle diye bir şey haline geldiğinin de farkındayım. Bir süre sonra artık başınız ağrıyıp ne olur ana dilimde bir şey verin bana haline geldiğinizin de farkındayım. Ama neler yapılabilir? Yani biraz kendimizi zorlayarak, o dil merkezlerini geliştirerek, o nöron bağlantılarını geliştirerek nasıl işleri daha kolay hale getiririz, onu konuşuyoruz. Ve bazı hızlı sorular vardı. Gamzacığım, başka soru?
1: Yeni bir dil öğrenmek ana dilimizi bozar mı?
0: Ya ne kadar öğrendiğinize bağlı. Şimdi bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Ay işte İngilizce konuşmaktan dilim dönmüyor. Şimdi ben de belki bilmiyorum benim aksanım size nasıl geliyor ama neredeyse aksansız olarak İngilizce konuşuyorum. Yani öyle olduğunu söylüyorlar. Tabii zaten İngilizcenin de farklı farklı bölgelerin farklı aksanları olduğu için tabii tam bir Amerikalı gibi, tam bir İngiliz gibi hiç duyulmuyor. Öyle değil ama aksansız bir şekilde İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Benim arkadaşlarım var. Bilingual, yani çift dilli olarak büyüyen arkadaşlarım. Ve bunlar çok iyi eğitimli kişiler. Üniversiteden arkadaşlarım. Ve gayet tamamen normal Türkçe, tamamen normal Almanca konuşuyor. Böyle bir şey yok. Birazcık da bu bizim şımarıklığımız, daha havalı bir şey gibi geliyor bize. Dilimizin kayıyor olması. Ve diyoruz ki, ay işte benim Türkçem bozuldu biliyor musunuz? İşte hayır, bu popüler kültürün sizi ittiği bir şey. Türkçeniz bozulmaz. Bozulmaması için biraz bilincinizi geliştirirseniz bozulmaz. Farkındalıkla alakalı. Ama ne olur biliyor musunuz? Çok fazla bir dilde konuştuğunuz zaman düzgüsel aktarım diye bir şey olur.
1: Nedir bu?
0: Şimdi ben masaya baktığım zaman masanın 5 dilde adını hatırlıyorum. 5 kelime geliyor benim aklıma.
1: Çok güzel.
0: Şimdi ne oluyor? Masaya bakınca bana kal geliyor derler ya. Böyle bir durup kalıyorum. Hani stan atılmış gibi oluyor yani. Oyun oynayanlar bilir. Böyle hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama masayı bilmediğimden değil, masayı biliyorum. Aklıma o an çok şey geldiği için beynim aralarından doğru olanı seçemiyor o dil için. Birincisi, böyle kal gelme anlarınızın, stan anlarınızın olması mümkün. İkincisi, bir kelimenin tam karşılığını bulamadığınızda, daha az önce benim yaptığım gibi başka bir dilden düzgüsel aktarım yaparsınız. Donup kalmak kelimesi aklınıza gelmez ve stan atmışlar gibi dersiniz.
1: Evet.
0: Kaldı ki bunun normal okunuş biçimi tam böyle de değil. İşte bir şeylerim yok. Neyim yok? İtemlerim yok. Ay, item de değil ki, item normalde. Niye böyle okuyorum ki ben bunu? Ya da ne bileyim, bir sürü kaç kilin var. Ay, bu oyunlarla alakalı şeylere böyle eşim de oynuyor da ben de şey yapıyorum. Ya tam Türkçesini bulmadığımız ya da tam olarak o kadar kısa ve havalı gelmediği için ısrarla onun İngilizcesini kullanmaya çalışıyoruz. Bunun benzeri şöyle oluyor. Bir öğrencim sınava katılamadı ve sınav yapmak istiyor. Şimdi ben bunu şöyle diyorum. Öğrenci sınav yazıyor da. Neden? Çünkü Almanca'da onun için kullandığımız sınav yazmak. Yani o fiil, o fiil. Dolayısıyla benim beynim yanlışlıkla onu karıştırıyor. Bunlar olabilir.
1: Olabiliyor.
0: Yanlışlıkla başka bir dilin gramerini öbür dile, başka bir dilin kelimesini öbür dile geçirebilirsiniz. Ya da beyniniz bunu dil ekonomisi, hızlı olmak için yapıyor. O an iletişimi sağlayabileyim de, yani geri kalan önemli değil olarak düşünüyor. Ama öyle aksanınızın bozulması, ay aman oylar, öyle bir şey çok da yani yaygın olarak olan bir şey değil. Biraz çaba sarf ederseniz aksanınız normal kalır. Her dile kendi aksanıyla mükemmel şekilde konuşabilirsiniz. Benim bir tane kuzenim var ve Fransızca, İngilizce, Türkçe ve Arapçayı tamamen kendi aksanlarında mükemmelen birbirlerine karıştırmadan konuşabiliyor. Ve bu çocuk daha 10 yaşında bile değil. Yani demek ki bu yapılabilir. O yüzden yapabiliriz bence.
1: Yapabiliriz.
0: Bir de şu var, aksanınızın kayması sizin beyninizde bir şeyleri doğru organize etmediğiniz anlamına geliyor. Kısa bir ara mı verelim, ne
1: kısa
0: yapalım?
1: Kısa bir ara verelim, sonrasında tekrardan dönelim.
0: Tamam. O zaman sorularınızı bize yazın.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Kısa bir aradan sonra, birazcık müzik dinledikten sonra tekrar buradayız. Orada bize sorularınızı yazabilirsiniz. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyanın insanları, başka bir dünyanın mümkün olduğunu düşünenler, en azından mümkün olması gerektiğine inananlar, programımıza tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar
0: kısa bir ara
1: geldiniz.
0: Vermiştik. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyada bugün sizle
1: yabancı dil öğrenmek konusunda konuşuyoruz.
0: Evet, ben bir yabancı dil öğretmeniyim. Dil bilim okudum ve dil bilimle çok yakından ilgilendim. Dolayısıyla beynimiz bunları nasıl öğrenir, nasıl öğrenemez, neler yapmamız gerekir falan böyle bir tık fikrim var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum.
1: Evet.
0: Diğer gelen sorulara devam edelim.
1: Aha. Bir dil ne kadar zamanda öğrenilir?
0: Bunu ilk başta söylemiştim. Hı-hı. Bir dil, benim annem de İngilizce öğretmeniydi ve derdi ki bir dil 6 ayda öğrenilir. Sonra ben dedim ki 6 ay, yani 6 ay olması için şimdi 6 kur var, ayda bir kur atlamanız lazım.
1: Evet.
0: Evet, teknik olarak mümkün. Gerçekten ama... Yani şöyle, ana diliniz gibi olmasını mı bekliyorsunuz? Şimdi bir dili öğrenmekten kastınız ne? Çok değerli bir hocam vardı, Mario Levy. O derdi ki, bir dili biliyorum demeniz için o dilde yazabiliyor ve okuyabiliyor olmanız gerekir.
1: Hı-hı.
0: Basitleştirilmiş birinci stage one şeylerden, kitaplardan bahsetmiyorum. Normal o dilde yazılmış bir romanı elinize alıp okuyabilmeniz gerekir.
1: Hı-hı.
0: Mesela bu çok güzel bir şey. Bir dili, bir ürününü o dilde, orijinal dilinde okumak. Geçenlerde Hobbit kitabı geçti elime ve annemin kitabı İngilizce. Ve şunu hayal ettim, yani ne kadar şanslıymışım ki ben ilk Hobbit'imi orijinal dilinde okudum.
1: Çok güzel.
0: O zaman annem zorlamıştı ve ben niye bunu bu dilde okuyorum falan olmuştum. Ama çok güzel çünkü... Aslında anlatılmak istenen kelimeler maalesef çevirinin imkansızlığı diye bir şey vardır. Bir dile aktarılırken biraz değişiyor. Aynı
1: eksikleri,
0: kelimeler bulunamıyor. Evet,
1: evet,
0: o yüzden
1: tam olarak o anlamı ifade etmiyor.
0: Aynen öyle. Bir dil 6 ayda öğrenilir. Bir romanı okuyacak hale gelemeyebilirsiniz. Ama 6 ayda bir staj yapılacak, işe girilecek, üniversiteye başvurulacak, orada hayatta kalacak, rahatlıkla kendinizi ifade edecek hale 6 ayda gelebilirsiniz ama nasıl?
1: Farklı böyle ufak tüyolar vermek ister misin peki öğrenmek isteyenler için?
0: Vereyim.
1: Ya da eklemek istediğin şeyler var mı?
0: Vereyim, var. Daha önce bunu söylemiştim. Maruz kalmanız lazım. Bu maruz kalmak için kendinize bu ülkede olmayı, o ülkede olmamayı bahane olarak bulmamız gerekiyor önce.
1: Hı-hı.
0: Şöyle bir şey. Dedim ki hayatınızı o dile çevirmeniz gerekiyor. Her türlü elektronik aletlerinizi o dile çevirmeniz gerekiyor. Gerekirse sürekli sözlüğe bakarak kendi telefonunuzun size ne demek istediğini çözmeye çalışmanız.
1: Evet.
0: Bir iki yanlışlık olduğunda hemen pes etmemeniz. Kendinize vloglar, bakın şimdi video günlükleri yapabilirsiniz. İlla karşınızda konuşacak biri olmak zorunda değil. Sizin konuşma yeteneğinizi geliştirmeniz için kendi kendinize video çekip o gün kendinizi nasıl hissettiğinizi, neler yaptığınızı konuşmanız mümkün. Aynı şekilde...
1: Günlük tutabilir miyiz?
0: Günlük tutabiliriz. Hı-hı. Hiçbir şey değilse yine nasıl hissettiğimiz, neler olduğunu ya da bir şeyle karşılaştık, bir kitap okuduk ya da bir şey oldu. Onunla alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. İlk başlarda eğer hızlı gitmek istiyorsanız birkaç kelimeye bakarsınız. O günün kârı olur. Ondan sonrası o kelimeleri boş bırakabilirsiniz ya da demin düzgüsel aktarım dediğim şeyle kendi dilinizde o kelimeyi sadece yazabilirsiniz. Ama burada olması gereken kilit nokta kendi istediğiniz cümleyi kurmaya çalışmamanız. Bu dilin araçlarıyla bu nasıl söylenir? İlla normalde Türkçe'de konuştuğunuzun aynısını, birebir aynısını o dile çevirmeye çalışmayın.
1: Bazen mümkün olmayabiliyor çünkü. İki dil arasındaki farklar sebebiyle galiba, değil mi?
0: Evet. Elinizdeki neyse onu en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve şunu iddia ediyorum. B2 düzeyinde bir dili bilen kişi aslında pek çok şeyi yapabilir. Akademik düzey olmadığı sürece işte de çalışır, günlük hayatını da o ülkede idame ettirir, yani
1: evet,
0: geçirebilir. O yüzden kesinlikle bu olmayacak gibi bir moral bozukluğuna gelmemeniz gerekiyor.
1: Lazım.
0: Sürekli o dilde okuyun. Okuyundan kastım şu, alın elinize kitap okuyun değil illa. Tabii ki kitap da okuyun,
1: hı hı,
0: okuma parçası da okuyun. Ama bu değil sadece olay. Benim bir öğretmenim dedi ki, gidin bakayım dolabınıza bakın. Ben de aynı şeyi öğrencilerime yaptım.
1: Hı hı.
0: Yine Çekya'dayız. Oturduk, bütün ödev bu. Gittik açtım buzdolabına. Süt. Süt ne? Yaz. Bakıyorum.
1: Evet.
0: Aa bak, demek ki bu son kullanma tarihi demek. Aa bu demek ki bu demek. Aa yeni. Aa bilmem ne. Aa şampuan. Aa bu dilde böyle.
1: Evet, uygulamalı olarak yapıldığı zaman gerçekten çok daha kalıcı oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Peki bunu burada nasıl yapacaksınız? yazın büyük marketlerin, bunu herhalde söyleyebilirim, Türkiye'de yok çünkü. Mesela Avrupa için Lidl yazın, Spar yazın ya da Aldi yazın ve yani burada olmayan marketler bunlar. Hı hı. Onların online katalogları çıkacak.
1: Açın kataloglardan.
0: O kataloglara et neymiş, süt neymiş, nasıl doğal bir dil, işte indirim neymiş, aa bakın size bir promosyon, işte bir şey öneriyoruz, teklifimiz var. Bunlar neymiş? Hepsini görürsünüz.
1: Evet.
0: Bir teknoloji marketinden bir şey mi alacaksınız? Açın.
1: Onunla ilgili sitelere,
0: Almanya, İngiltere,
1: sayfalara.
0: İşte Belçika, her ne dil öğrenecekseniz, Fransa, hı-hı, işte bilmem kim, X dükkan, Fransa. Fransa'yı tabii Fransızca yazmak gerekiyor. Ondan sonra o siteyi sizi yönlendirir. Bakın orada ne deniyormuş, nasıl o teknik terimlerini de öğrenirsiniz. Kısacası kendi dilinizde olan bütün bağlantılarınızı mümkün olduğu kadar kesmeniz gerekiyor. Başka yani her şey olabilir. Her şeyin üzerine okuyun. Kullanma kılavuzlarının İngilizcesini okuyun. Hı hı. Var orada, yazıyor İngilizcesi. Gerçek hayatta elinize gelen şeyleri okumanız gerekiyor. Ve bu dillerin televizyon kanalları, artık uydu var, internet var. Açın. Hangi ülkenin dilini öğrenmek istiyorsanız
1: o dili dinleyebilirsiniz.
0: Açın ve dinleyin.
1: İzleyebilirsiniz.
0: Bir de şunu öğrenmiş olursunuz. Oradaki gençler acaba neleri seviyor? Şimdi siz gittiğiniz zaman neleri seven gençlerin içine gitmiş olacaksınız.
1: Kültürel olarak kesinlikle onlarla uyumlu olabilmek için.
0: Ev hanımları. Oraya gittiğinizde mesela yemek programlarını izlediğinizde ya da şu anda buradan izlediğinizde şunu göreceksiniz. Ne yemeği yiyorlar? Orada
1: farklı
0: popüler olan yemekler ne?
1: Tarifleri öğrenmiş olacaksınız.
0: Gerçi biz de burada yemek programlarında kuzu dolması sarıp ondan sonra gidip hani ufak bir sandviçe talim olabiliyoruz ama olsun, en azından yemek kültürünü öğrenmiş olursunuz yani. Böyle kısacası hayatınızı gayet de başka dile çevirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar galiba.
1: Evet.
0: Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Lütfen bize yine de sorularınızı yazın. Eğer yeterince soru gelirse belki böyle başka bir bölüm daha yaparız. Bir sonraki başka bir dünyada yine Radyo Light'ta görüşmek üzere.
1: Tekrar
0: burada olacağız. Ufuklarımızı genişletmek üzere, başka bir dünyanın kapılarını açmak üzere. Yüreğinizde, zihninizde başka dünyaların kapıları açılsın. Her türlü bereket üzerinize yağsın diye diliyorum.
1: Evet.
0: Hepinizi çok seviyoruz. Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'nın sözü sanki daha dün konuşulmuş gibi canlıdır. Tanrı'nın sözü diridir ve bizimle ilgilidir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda imanlılar olarak içimizde yaşayan kutsal ruhun varlığına ve gücüne ve karşılaştığımız zorlukları Tanrı'nın bakış açısıyla ele alma ayrıcalığına sahip olduğumuz hatırlatılmaktadır. Nasıl Sağduyu Kazanırız adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sağduyu, olayları Tanrı'nın bakışıyla görebilme kabiliyetidir. Doğru ile yanlış, iyi ile en iyi, hikmetli ile hikmetsiz, gerçek ile yalan ve bencil irade ile tanrısal irade arasında ayrım yapabilme becerisidir. Merak ediyorum, acaba kendi hayatınızla ilgili karar verirken, bir imanlı olarak hikmetli bir karar vermek için sahip olduğunuz potansiyeli ve size yardım etmek üzere içinizde, yüreğinizde bir yardımcının yaşadığını hiç düşünüyor musunuz? Tanrı, verdiğiniz her kararla gerçekten ilgilenmektedir. Sadece durumlar, koşullar ve vermek zorunda olduğunuz kararlarda değil, kendinizle ilgili de sağduyu gerekir. Düşünce biçiminizi belirleyen şey ne? Peki ya inançlarınızı? Durumlara ve şartlara nasıl tepki verdiğinizi ne belirliyor? Kendi iradeniz mi, benliğiniz mi, şehvet mi? Yoksa içinizde yaşayan, işleyen ve hareket eden diri Tanrı'nın ruhu mu? Bugünkü programın başlığı, nasıl sağduyu kazanırız? Dilerseniz şimdi İncil'in İbraniler bölümüne bakalım. Bu konuyu anlamamız çok önemli. Çünkü eğer bir kimse sağduyudan yoksunsa, konuşan Tanrı mı yoksa kendisi mi olduğunu nasıl ayırt edebilir? Bazı durumlarda ikisinin de yanlış olmadığını ama yine de birinin diğerinden daha hikmetli bir seçim olduğunu nasıl bilebilir? Bir seçimle karşı karşıyayız. Tanrı'nın bize sunduğu en iyi şeyi yapmayı mı seçeceğiz yoksa bundan daha azına mı razı olacağız? Kutsal kitapta İbraniler 5:12-14'ü açalım şimdi. Bu ayetlerde ruhsal bakımdan olgun olmayan imanlılardan söz edilmektedir. 12. ayeti birlikte okuyalım. Şimdiye dek öğretmen olmanız gerekirken, Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil. İbraniler yazarı şöyle diyor, hayatınızın bu noktasında yeterince olgun olmanız ve başkalarına öğretmeniz gerekirdi. Ama hala sadece süt içiyorsunuz. Şimdi 13. ayete bakalım. Bakın ne diyor, sütle beslenen herkes bebektir ve doğruluk sözünde deneyimsizdir. Yani sevgili dostlar, kutsal kitapta derinliği olan şeyler vardır. Hepimizin anlaması gereken şeyler vardır. Kutsal kitabın temel ilkeleri, ayetlere dikkatsizce şöyle bir göz atıp, bunu pek anlamıyorum diyerek keşfedilmez. 14. ayette bakın ne okuyoruz. Katı yiyecek yetişkinler içindir. Onlar, duyularını iyi ile kötüyü ayırt etmek üzere alıştırmayla eğitmiş kişilerdir. Dostlar, hepimizin sağduyuya ihtiyacı vardır. Ama bütün yaşamlarını bu kavram üzerine kafa yormadan geçiren, bunu hiç düşünmeyen insanlar var. Bu kişiler sadece insani mantığa, ellerinde var olan birkaç gerçeğe ve doğru olduğunu düşündükleri ya da dünyanın kesinlikle doğru sayacağı şeylere dayanarak karar verirler. Gündelik yaşamınızda vereceğiniz her karar için sağduyu kazanacağınız bir yol bulunduğunu anlamanızı istiyorum. Bunun ilk adımı kesinlikle sağduyuyu aramaktır. Bununla ne demek istiyorsun diye sorabilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Bu kendiliğinden gerçekleşen bir şey değildir. İsa Mesih'e inanmaya karar vermeniz, birdenbire kutsal kitaba bakıp onu anladığınız ve böylece sağduyuya sahip olduğunuz anlamına gelmez. Böyle bir şey yoktur. Birçok insan dediğimiz gibi sağduyuya sahip olmaksızın bütün bir ömrü geçireceklerdir. Bir kişinin sağduyudan yoksun olmasının bir nedeni, öncelikle sağduyuya erişebileceğini bilmemesi ve ikinci olarak buna ihtiyaç duymamasıdır. Her çocuğunun sağduyuya sahip olması kesinlikle Tanrı'nın isteğidir. Çünkü Tanrı ruhsal bakımdan ayırt etme gücümüz arttıkça Rab İsa ile olan ilişkimizin güçleneceğini bilmektedir. Demek ki ilk olarak onu aramalısınız. İkinci ve çok önemli diğer bir şey ise kutsal ruha bağımlı olduğunuzu anlamalı ve ona boyun eğmelisiniz. İsa Mesih'in Yuhanna 16:7'de ne dediğini hatırlayın. Bakın ne diyor? Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. İsa Mesih'e kişisel kurtarıcımız olarak iman etmiş olan her birimizin içinde kutsal ruh yaşamaktadır. Her bir imanlının içinde istisnasız kutsal ruh vardır. Siz ve ben Mesih'e kurtarıcımız olarak iman ettiğimizde kutsal ruh kurtuluşumuz için yüreğimize gelir. Bizi Tanrı'nın çocuğu olarak sonsuza dek mühürler. Ruhsal armağanımızı belirleyen O'dur. O armağanın tezahürünü ve bu armağanı nasıl ifade etmemiz gerektiğini bizim için seçen İsa Mesih'tir. Tanrı sözünün gerçeğini anlamamız için aklımızı açan kutsal ruhtur. Hayatta geçmemiz gereken durumlarla ve koşullarla yüzleşmemiz için bizi güçlendiren O'dur. Elçilerin İşleri 2:38'de kutsal ruh her inanlıya bahşedilen armağan olarak tanımlanır. Bakın ayette ne diyor? Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Elçilerin İşleri 10:44'te şöyle yazılıdır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. İsa Mesih kutsal ruhu yardımcımız olarak tanıtır. Yuhanna 16:7'de bakın ne diyor. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Rab İsa, göksel babanın yanına çıkarken göndereceği yardımcının kutsal ruh olduğunu söylemektedir. Peki, kutsal ruh bize nasıl yardımcı olur? Pek çok yardımından biri, hayatta verdiğimiz kararlarda sağduyulu davranmamızı sağlamaktır. Olaylara bakış açımız, olayları değerlendirme biçimimiz, içimizdeki kutsal ruhla değişir. İsa Mesih şöyle demiştir. Kutsal ruh sizi tüm gerçeğe yöneltecek ve onu size tanıtacaktır. Yani kutsal ruh bize İsa Mesih'in kim olduğunu gösterir. Tanrı'nın sözüne baktığımızda o ayetin ne anlama geldiğine dair bize anlayış veren kutsal ruhun kendisidir. İsa Mesih onu gerçeğin ruhu olarak adlandırır. Tanrı'nın ruhu size ve bana gerçeği gösterme sorumluluğuna sahiptir. İşte bu nedenle her duyduğunuza inanamazsınız, her gördüğünüze inanamazsınız, her hissettiğinizin doğru olduğuna inanamazsınız. İçimizde yaşayan Tanrı'nın ruhu gözün görmediği şeyleri görmemiz, kulağın işitmediği şeyleri işitmemiz ve doğal hislerimizin algılayamadığı şeylere duyarlı olmamız için bize ayırt etme gücü yani sağduyu verir. Tanrı, kutsal ruhu bize bahşetmekle özel, harika ve her şey için güç veren bir armağan vermiştir. İsa Mesih, kutsal ruhun işleri hakkında çok şey söylemişti. Örneğin öğrencilerine, hazır olduğunuzu mu düşünüyorsunuz diye sordu. Birebir bu cümleyi kurmadı tabii ama aslında demek istediği buydu. İsa Mesih şunu diyordu. Yüce görevi yerine getirmek için hazır değilsiniz. Sizi yapmaya çağırdığım işi yapmak için hazır değilsiniz. Bu yüzden yücelerden gelen güçle kuşanana dek Kudüs'te, Yeruşalim'de beklemenizi istiyorum. Bakın Elçilerin İşleri 1:8'de ne diyor? Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa Mesih burada kutsal ruhun Pentekost gününde gelerek kiliseyi oluşturan tüm imanlıları vaftiz etmesinden bahseder. Yani her birimizin içinde artık kutsal ruh yaşamaktadır. Kutsal ruhun işi diğer yerlerin yanı sıra 1. Korintliler 2:10-14'te açıkça tanımlanır. Paulus burada kutsal ruhun karşılaştığımız olaylarda bize verdiği sezginin, açıklamaların ve doğru anlayışın anlamını anlatır. Bakın 10. ayette ne diyor? Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Sevgili dostlar, üçlü birliğin bir kişisi olan kutsal ruh kesinlikle babanın ve İsa'nın düşüncelerini bilir. Paulus 11. ayette şöyle devam eder. İnsanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Evet, eğer sağduyu sahibi olacaksam o zaman Tanrı'nın ruhu benim ruhumu aydınlatmalı, Tanrı'nın bakış açısıyla gerçek olanı bana haber vermeli, göstermelidir. Şimdi Pavlus'un 12. ayette ne dediğine bakalım. Bakın ne diyor? Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Hamdolsun. Yani sevgili dostlar, imanlının yaşamını maddeci ve sekülerizmle dolu, yani dünyevilikle dolu olan dünyanın ruhu değil, kutsal ruh yönetmektedir. Yani sevgili dostlar, imanlının yaşamını maddeci ve sekülerizmle dolu olan dünyanın ruhu değil, kutsal ruh yönetmektedir. Şöyle diyor, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ne diye sevgili dostlar? Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye. Tanrı, gerçekle yalan, iyiyle en iyi, Tanrı'nın isteğiyle insanın isteği, hikmetlilikle hikmetsizlik arasındaki farkı bilmemizi istiyor. Sonraki ayette şöyle der, ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Ruhsal sağduyuya sahip olduğunuzda ayırt edebilirsiniz. Anlayışa kavuşabilirsiniz. Tanrı'nın sözünün derinliğine inebilirsiniz. Şimdi 14. ayet. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Değerlendirilmek sözü burada ayırt etmek anlamına gelir. Şimdi bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Bazen insanların fikirlerini dile getirmesini dinleriz. Bu çok ilginçtir ama bunların çoğu sağduyudan yoksundur. Genelde verdikleri kararlar da dünyanın bilgeliğine dayanmaktadır. Bir kimse kutsal kitaba inanıyorum diyorsa Tanrı'nın sözünü eleştiremez. Paulus 1. Korintliler 2:12'de şöyle der. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Evet, Paulus bu dünyanın ruhunu almadık der. Bu dünyanın ruhu şunu söyler. Ruhsal şeyler önemli değil, bunlar kiliseyle alakalıdır. Ruhsal şeyler sevgili dostlar, dünyevi insanların düşünce biçimine, davranış kalıplarına ve hayattaki isteklerine aykırı gelir. Yani Rab İsa Mesih'ten söz ettiğimizde, onun cennete giden yol olduğu gerçeğinden bahsettiğimizde neden bazı insanların zihinlerinde ve yüreklerinde neredeyse bir savaş koptuğunu anlayabiliriz. Yuhanna 14:6'da bakın ne diyor. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın sözünü yorumlar sevgili dostlar. Paulus 1. Korintliler 2:14'te şöyle der. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Doğal kişi ne yapar? Kararlarını kendi insan mantığına dayanarak verir. Kendisine doğru, akla uygun gibi görünen şeylere göre planlar yapar. İşte yaptığı şey budur. Siz ve ben cahil değiliz. Gerçeği yalandan ayırt etmek üzere içimizde yaşayan Tanrı'nın ruhuna sahibiz. Kutsal ruh, Tanrı'dan işitmemizi ve Tanrı'nın sözüne göre bir şeyin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar vermemizi mümkün kılar. Bize sağduyu kazandırmak ve bunun dünyasal bilgelik olmadığını anlatmak kutsal ruhun işidir. Tanrısal bilgelik işte budur. Örneğin kurtuluş öyküsünün bütününü nasıl anlayabiliriz? Yani Adem ve Havva'nın bahçede günaha düşmesinden, vahiy kitabında Rab İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar bütün olacak şeyleri. Bütün bu olayların insan mantığına dayanan bir tarafı yoktur. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde günahlarımızın bedelini tam olarak zaten ödedi. Günahlarımızı sonsuza dek bağışladı. Eğer bir kişi ruhsal açıdan ayırt etme gücüne sahip değilse çıkıp şuna benzer bir yargıya varabilir. Eğer Tanrı iyi ise, sevgi Tanrısıysa ve adilse o zaman beni iyiliklerim nedeniyle cennete alacaktır. Böyle birinin asla günahtan bahsettiğini duymazsınız. Halbuki bütün olay günahtır. Sorun günahtır. Kimse sevgili dostlar günah sözünü ağzına almaz. Hep iyilikten söz eder. Paulus 1. Korintliler 2:14'te şöyle der. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Neden anlayamaz sevgili dostlar? Çünkü doğal kişide sağduyu yoktur. İşte bu yüzden iman eden bizlerde kutsal ruh yaşar. Kutsal ruha güvenmeliyiz. Tanrı'nın sözünü anlamak için onu çağırmalıyız. Gerçeğin ne olduğu konusunda bize anlayış vermesine sevgili dostlar gerçekten ihtiyacımız var. Onun yardımına ve yönlendirişine muhtacız. Çünkü göksel babamızın onu göndermesinin nedenlerinden biri de budur. Tanrı hayatımızda kutsal ruha ihtiyacımız olduğunu biliyordu. Şimdi ilk olarak sağduyuyu aramalıyız dedik. İkinci olarak bize yön verecek, rehberlik edecek ve yorum yapacak kutsal ruha sahibiz dedik. Ve ona ihtiyacımız var. Üçüncüsü ise şu. Eğer sağduyu sahibi olmak istiyorsanız Tanrı'nın sözünü incelemeye istekli olmalısınız. Tanrı'nın bir konuda ne düşündüğünü bilmek istiyorsanız rehber kitaba başvurun. Tanrı'nın sözü Tanrı'nın kendisi hakkında verdiği vahidir. Kutsal kitap Tanrı'nın kendisini tanıtmasıdır. Tanrı bize sevgili dostlar üzerinde aşağıdakiler Tanrı'nın nitelikleridir yazılı bir sayfa vermedi. Ya da şöyle demedi, bu benim kim olduğumun, bu İsa Mesih'in kim olduğu ve bu da kutsal ruhun kim olduğu. Sonraki iki sayfada birlikte nasıl iş yaptığımızı ve düşündüğümüzü açıklayacağım. Eğer böyle yapmış olsaydı ne yapardık biliyor musunuz? 4 sayfayı okur, gerisini toptan unuturduk. Halbuki Tanrı ne yaptı? Çok hikmetli bir biçimde kendisini bizlere aşamalı olarak açtı. Kutsal kitabı okuyup araştırdıkça Tanrı'nın ruhu zihinlerimizi ve yüreklerimizi işlerini görmemiz için açar. Böylelikle Aden bahçesinde Tanrı'nın ne yaptığını, İbrahim'i nasıl etkilediğini, Davut'un hayatında neler yaptığını, Daniel'in hayatında nasıl işlediğini, Pavlus'un hayatında nasıl etkin olduğunu, Petrus'u nasıl kullandığını, İsrail ulusunun tarihinde nasıl iş gördüğünü, kötülerin ve doğru kişilerin arasında nasıl çalıştığını, tepkisinin ne olduğunu anlayabiliriz. Tanrı'nın kim olduğunu böyle keşfederiz sevgili dostlar. Görüyorsunuz ki Tanrı kendisini tanıtmanın yalnızca cümlelerden ibaret olmadığını bilir. Kim olduğunu, nasıl düşündüğünü ve bütün bu olaylarda nasıl etkin olduğunu insanların deyimiyle eski antlaşma öykülerinde betimlemiştir. Şimdi sevgili dostlar, İbranilere mektup 4. bölüm 12. ayeti açalım. Bakın ayette ne diyor? Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Öncelikle burada Tanrı'nın sözünün diri olduğu söyleniyor. Tanrı'nın sözü günümüzde sanki Tanrı daha dün konuşmuş kadar canlıdır. Hayatın her unsuruna uyarlanabilir. Kutsal kitap nasıl yaşayacağımızı öğreten talim kitabıdır. Kutsal kitap hayatın içindeki bilimsel sorulara, matematiğe ya da başka bir şeye cevap vermez. İlgilendiği şey bu değildir sevgili dostlar. Kutsal kitap yaşam hakkındadır. Hayatınızdaki en önemli şey hakkındadır. Yani nasıl yaşayacağınız hakkındadır. yaşamak hakkındadır, ölmek hakkındadır, sonsuzluk hakkındadır. Sevgili dostlar, göksel babamızla ve birbirimizle nasıl ilişki kuracağımız hakkındadır. Kutsal kitap, dünyada yazılmış en önemli kitaptır. Ve her şart ve durum için tamamen kusursuz, yanılmaz ve günceldir. İşte binlerce yıl sonra hala onu okuyor olmamızın nedeni budur. Tanrı'nın kendisi hakkında vahyi olduğu için onu kutsal kitabın her yerinde görürüz. Onun kim olduğunu anlarız. Eğer sağduyu sahibi olacaksak Tanrı'nın düşüncesini bilmeliyiz. Peki sevgili dostlar, Tanrı'nın düşüncesini nasıl öğrenebiliriz? Tanrı'nın nasıl harekete geçtiğini nasıl biliriz? Onun sözlerine danışırız, kutsal kitaba başvururuz ve görürüz. Kutsal kitapta göreceğiniz şudur, Tanrı asla tutarsız değildir. O hep aynıdır. Onun sözü olan kutsal kitap günümüzde geçerli, uygulanabilir ve değişmezdir. Asla değişmeyen Tanrı'nın değişmez vahyidir ve kalıcıdır. İşte bu nedenle kutsal kitap sağduyunun temelidir. Bunu tekrar etmek istiyorum. Tanrı'nın sözü ruhsal sezginin temelidir. Hikmetli kararlar vermek için hikmet sahibine başvururuz. Doğru kararlar vermek istiyorsak her zaman doğruyu yapan kişiye gideriz. Hayatımızda yönümüzü bulmak ve gerçeği bilmek istiyorsak gerçek olana yaklaşırız. Yalnız gerçeği söyleyene ve gerçeğe yönlendirene gideriz. Sevgili dostlar, sağduyu istiyorsak Tanrı'nın sözünü ihmal edemeyiz.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda imanlılar olarak kutsal yazılar üzerinde yeterince zaman geçirmedikçe sağduyu kazanamayacağımız üzerinde durduk. Gelecek paylaşımda nasıl sağduyu kazanırız adlı bugünkü konuyu ele almaya devam edeceğiz. Gelecek programa kadar esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
5: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
5: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
5: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
7: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
6: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlere geldiğimizde kızıl ata binmiş olanı görürüz ki bu da ikinci mührün açılmasıdır. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi der. İlk atlı Mesih olamaz çünkü Mesih yeryüzüne barış getirdiğinde bu barış kalıcı olacaktır. Orada görülen kısa süreli bir barıştır. Beyaz at gittikten hemen sonra kızıl savaş atı yeryüzüne gelir. Beyaz atlının dünyaya getirdiği barış geçici ve sahte, yani Mesih karşıtının getirdiği barış olacaktır. Mesih karşıtı kendini dünyaya barışı getiren yönetici olarak tanıtsa da bunu garanti edemez. Çünkü Tanrı şöyle der Yeşaya 57. bölüm 21. ayet. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Bu kutsal yazı kesinlikle yerine gelmiştir. Barış başa geçmek isteyen bir politikacının da vaat edebileceği bir şey midir acaba? Ama dünyanın neresinde gerçek anlamda bir barış var, bunu düşünmek gerekir. Mesih karşıtı bir hilekar olacaktır. Barış getirmeyecektir çünkü kızıl savaş atı yeryüzünde dolaşmaktadır ve bu kez gerçek bir dünya savaşı olacaktır. Bunun gerçekleşmiş olduğunu düşünmeyin. Bu gelecekteki olaydır. Vahiy 6. bölüm 5. ayete geldiğimizde siyah atı ve 3. mührün açılmasını görürüz. Vahiy 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kuzu 3. mührü açınca 3. yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. 4 yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. 1 ölçek buğday 1 dinara, 3 ölçek arpa 1 dinara ama zeytinyağına, şaraba zarar verme. Yuhanna yine duydum, işittim diyor. Yani görüyor ve bakıyor. Yalnızca bizim bundan emin olmamızı ister. Siyah renk açlığı ve yas tutmayı simgeler. Yeremya 4. bölüm 28. ayet ve Malaki 3. bölüm 14. ayetlerden bunu anlarız. Yeremya'nın ağıdında 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şimdi ise görüşleri kömürden kara, sokaklarda tanınmaz oldular. Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular. Kılıçla öldürülenler, kıtlıktan ölenlerden mutludur. Çünkü kıtlıktan ölenler, tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimediler der. Burada da görüyoruz ki siyah bir yası ve sıkıntıyı ifade etmektedir. Siyah at yeryüzüne gelecek olan açlığı temsil eder. Savaştan sonra daima yiyecek sıkıntısı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda bile zenginler et bulmakta güçlük çektiler. Ama yine de yaşamın zevklerine ulaşabiliyorlardı. Bugün de birçok fakir ülkede durum aynıdır. Zenginler her şeyi alabiliyor ama fakirlerin çocukları açlıktan ölüyor. Zenginler istediklerini alabilecekler, yoksullar ise alamayacak. Bu her zaman böyle olmuştur. İleride de değişen bir şey olmayacak. Yoksullara yardım için pek çok düşünce oldu ama bu düşüncelerin yoksullara bir yararı olmadı. Yoksulların kendilerine güvenini artıramadı. Neden? Çünkü güvenebileceğimiz sadece İsa Mesih'tir. Dördüncü mührün açılmasında soluk renkli ata binen birisi görülür. Vahiy 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi der. Burada dünya nüfusunun dörtte birini öldürecek olan vebadan söz edilmektedir. O gün bunu durdurabilecek kadar antibiyotik ya da penisilin bulunamayacak. Adı ölümdü diyor. Ata binene ölüm adı verilse de ölüm savaş kadar kişiselleştirilmiştir. Fiziksel ölümde gözle görülenden fazlası bu ayetlerde vardır. Çünkü insan sadece fiziksel bir varlık değildir. Ve ölüm de sadece fiziksel aktivitenin durması değildir. Ölüm bedeni alıp götürürken kaybolmuş insanların ruhu da Luka 16. bölüm 32. ayete göre ölüler diyarına gidecektir. Adı ölümdü. Ölüler ülkesi onu izliyordu diyor. Ölüler diyarı bazen cehennem olarak da çevrilebilir. Ölüler diyarı fiziksel ölümü ya da ruhun gittiği yeri ya da bedenin konduğu mezarı kastetmektedir. Başka bir deyişle ölüm bedeni alırken kurtulmamış birinin ruhu da ölüler diyarına gider. Ölüm günahın sonucudur. Adem'den Musa'ya kadarki dönemde insanların işledikleri günah Adem'deki ile aynı değildi. Ayrıca yasayı çiğnemek de söz konusu değildi çünkü 10 emir henüz verilmemişti. Yine de insanların günah işlediği ve öldüğü bir dönemdir. Adem'in günahı onların da günahı oldu ve Adem gibi öldüler. Ölümün normalde pek aklımıza gelmeyen 3 yönlü anlamı vardır. Ölümün sadece bedenle ilgili olduğu düşünülür. İlk olarak fiziksel ölüm yalnızca bedensel ölümü kasteder. Adem'in günahının sonucudur. İkincisi Tanrı'ya baş kaldırıp ondan ayrılmak olan ruhsal ölüm vardır. Tanrı'ya yönelik bir kapasite ve arzumuzun olmadığı Adem'den miras aldığımız ölü bir doğamız var. Ve son olarak da sonsuzlukta yaşanılacak ölüm vardır ki bu sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Kişi kurtuluşa kavuşmadığı takdirde sonu budur. Bu ileride Vahiy 20. bölüm 14. ayette karşılaşacağımız ikinci ölümdür. Adem günah işlemeden Tanrı ona şunu söyledi. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette. Ondan yediğin gün mutlaka öleceksin. Ancak Adem bundan sonra fiziksel olarak 900 yıldan fazla yaşadı ama Tanrı'nın gözünde ruhsal olarak ölü durumdaydı. Tanrı'dan kaçtı, artık Tanrı'yla zaman geçirme arzusu da yoktu. Ruhsal ölümü fiziksel ölüm izledi ve sonuçta da tüm insanlıkta yaşanan budur. İnsanlık gitgide bozulmaya başladı. Çağımız modern tıp ve harika bilimsel gelişmeler sayesinde yaşamımızı sürdürmek için bize yardımcıdır. Bu olanaklar olmasaydı yaşam çok daha kısa olacaktı. İnsanlık soyunun başı o olduğundan onun isyanı bizim isyanımız, onun ölümü bizim ölümümüz oldu. Şimdi İsa Mesih yeni yaratılışın başıdır ve bu yaratılış sadece Mesih'te yaşam bulmaktadır. Yalnızca o hayat verebilir. Kendisine ait olanların yaşamı ve sonsuz mutluluğu için tüm sorumluluk İsa Mesih'tedir. Büyük sıkıntı döneminde ölüm başıboş olacaktır. Rab İsa bunu Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle ifade eder. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Büyük beyaz yargı kürsüsünde son olarak ölüm yok edilecektir. Vahiy 20. bölüm 14. ayete göre. Elçi Paulus da bunu 1. Korintiler 15. bölüm 26. ayette şöyle doğrular. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Kılıç, açlık, veba ve vahşi hayvanlar yeryüzü nüfusunun dörtte birini o dönemde ortadan kaldıracaktır. Bu Tanrı'nın daha önce Hezekiel peygamber aracılığıyla söylediği peygamberlik sözüdür. Hezekiel 14. bölüm 21. ayet. Egemen Rab şöyle diyor. Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı, kılıcı, kıtlığı, yabanıl hayvanları, salgın hastalığı gönderdiğimde daha neler neler olacak. Gördüğünüz gibi soluk renkli at yeryüzünü kaplayacak olan vebayı simgeler. Aynı zamanda büyük bir yaygın hastalığı da içermektedir. Gördüğünüz gibi dört atlı Rab İsa'nın yeryüzündeyken verdiği örneğe uyar. Matta 24. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında çünkü birçokları adımla gelip ben Mesih'im diyerek nicelerini kandıracak. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayın. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır der. 5. mührün açılmasında şehitlerin duasında görürüz. Vahiy 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Bu sunak cennettedir ve Mesih'in dünyanın günahları için kendi kanını sunduğu yerdedir. Kanımca onun gerçek kanı cennettedir. Bunu İbraniler'de doğrulamama izin verin. İbraniler 9. bölüm 23 ve 24. ayetler. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Burada söze edilen canlar eski antlaşmadaki kutsallardır. Bunlara büyük sıkıntı döneminde ortadan kaldırılacak olanlar da dahildir. Önceden de belirttiğim gibi yeryüzünün dörtte biri ortadan kalkacak. Onlar Tanrı'nın kutsal yasaya göre adaletini isterken eski antlaşmaya dayanmaktadır. Vahiy 6. bölüm 11. ayette onların her birine beyaz birer kaftan verildi. kendileri gibi öldürülecek olan öbür tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi denir. Yani büyük sıkıntı döneminin kutsalları eski antlaşma döneminin kutsallarıyla birlikte ikinci dirilişte yer alacaktır. Şimdi 6. mührün açılmasına geldik. Bu da gazap günüdür. Vahiy 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü denir. Büyük sıkıntı döneminin son yarısının bu başlangıcıdır. Onun büyük öfke günü gelmiştir. Büyük sıkıntı dönemi doğal evrenin karışıklıklarıyla hem başlar hem de biter. Sıkıntının başlangıcı vardır ve sıkıntının sonu vardır. Sıkıntının başlangıcı Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntının sonu da Yoel 3. bölüm 9 ila 17. ayetlerde anlatılır. Aynı zamanda sıkıntının sonu Matta 24. bölüm 29. ayette ve sıkıntının başlangıcı Elçilerin İşleri 2. bölüm 20. ayette de konu edilmektedir. Günümüzde depremlerin artış göstermesi kesinlikle bunun yerine gelmesidir. Bu büyük sıkıntı döneminde olacak. Ancak ilginç olan geçmişteki depremlerin yeryüzündeki nüfusun önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olmasıdır. Geçen 4000 yılda depremlerde 13 milyon kişi öldü. Ancak daha kötüsü de önümüzdedir ve yaşanacaktır. Vahiy 16. bölüm 18. ayette o anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diye okuruz. Gerçekten bu sarsıcı bir tablodur. Bugünkü depremler sözlerin yerine gelişi sayılamaz. Onlar yalnızca Tanrı sözünde söylenenlerin olabileceğini bize gösterir. Vahiy 6. bölüm 14. ayette gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Kanımca bu ayeti olduğu gibi anlamalıyız. Aynı konu Nahum 1. bölüm 5. ayet ile Vahiy 20. bölüm 11. ayette de anlatılır. Vahiy 6. bölüm 15-16.

İlginç bir şekilde kuzunun gazabı ifadesi kullanılır. Evet, burada kuzunun gazabından söz edilir. Kuzu bildiğimiz gibi Mesih'in simgelerinden birisidir. Uysallığıyla bilinen küçük bir kuzunun kızdığını düşünelim, ne olur? Bu bir kaşık suda fırtına koparmaya benzer. Habil'in gününden vaftizci Yahya'ya kadar olan dönemde Rab İsa hep kuzu şeklinde tanımlandı. Elçi Yuhanna şöyle der: dünyanın kuruluşundan bu yana boğazlanan kuzunun yaşam kitabında adı yazılmış olanlar. Başka deyişle Tanrı Mesih'in özelliklerini taşıdığı ya da kurban edileceği için kuzuyu seçmiş değildi. Tanrı Mesih'i temsil etmesi için böyle bir hayvan yarattı. Mesih henüz kuzu yaratılmadan, dünya bile kurulmadan önce boğazlanmış olan kuzuydu. Rab İsa Mesih bir kuzunun özelliğine sahiptir. Örneğin o alçak gönüllüydü. Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde: ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur, dedi İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda nazikti. Markos 10. bölüm 14. ayette: İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, bırakın çocuklar bana gelsin, dedi. Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. İsa Mesih zararsızdı. Hiçbir yerde şöyle bir şey okumazsınız: dikkat, kuzu var. Genellikle şöyle yazarız: dikkat, köpek var. Ama kuzu için böyle bir yazı göremezsiniz. Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkayacak kadar bile alçak gönüllüydü. Onun tüm yaşamı çekicilikle doluydu. Narin ve hoş bir çiçeğin güzel kokusuna benziyordu. Onun gelişi bir hamd ilahisiydi. Varlığı ise bereketti. Ayrılışı bir rahmetti. Ona inanmayanlar bile yaşamından etkilendiler. Kuzu kurban olarak kendisini sundu. İbrahim Tanrı'nın kendisi kurbanı sağlayacak, dedi. Tanrı kendisini kuzu olarak sundu. Ancak gazap konusu bu durumda ne olacak? Gazap Tanrı'nın kişiliğine bile yabancı bir kavram değil mi? Tanrı iyiyi sever, kötüden nefret eder. O bizim gibi nefret etmez, kinci değildir. Tanrı adil ve kutsaldır. Kendi özüne karşı olandan nefret eder. Yahve'nin güçlü ve savaşçı olduğu söylenir. Kutsal kitapta Tanrı'nın gazabından söz ediliyor sevgili dostum. Elçi Paulus Romalılar 1. bölüm 18. ayette şöyle der: haksızlığa, gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Şu anda bulunduğumuz dünyaya bir bakın. Şimdiden Tanrı'nın gazabı ve yargısı dikkatlice bakıldığı zaman görülebilir. Kuzu ile gazabı yan yana getirmek ateş ile suyu karıştırmak gibi görünse de Tanrı'nın gazabının tüm şiddeti kuzuda açıklanmaktadır. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken sicimden kırbaç yapmış, alışveriş yapan tüccarları tapınaktan kovmuştu. Burada ne yapıyordu? Din önderlerini engereklere, badanalı mezarlara benzetti. İncir ağacını lanetledi. Vay sana ey Kefernahum, dedi. Mesih Yeruşalim'i reddetti ama gözleri de yaşlarla doluydu. Doğanın gücünü denetimi altında tutmakta ve yargı için kullanmaktadır. Tanrı günaha karşı savaş ilan etti. Onun adını insanlığın bozulmasına yol açan şeylere uyum sağlamadığı için yüceltmeliyiz. Kuzunun gazabının açığa çıkacağı gün yaklaşmaktadır kutsal kitaba göre. Biri şöyle diyor: onun nazik olduğunu ve günahı cezalandırmayacağını düşünürdüm. Ancak Tanrı 2. mezmur 10, 11 ve 12. ayetlerde bakın ne diyor: ey krallar akıllı olun, ey dünya önderleri ders alın, Rabbe korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin, oğlu öpün ki öfkelenmesin, yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlenir, ne mutlu ona sığınanlara. 7. bölümün ana konusu Tanrı'nın İsrail'den kalanların bir bölümünü mühürlemesi ve büyük sıkıntı döneminde diğer uluslara ait bir grubu da kurtarmasıdır. Çoğu kişi vahiyi anlaşılması güç diye nitelendirmektedir. Bazıları da onun bu dünyaya ait olmayan birçok önemli görümleri içeren ve kimsenin anlayamayacağı bir bölüm olduğunu öne sürer. Bana göre ise bu kitap belirli bölümlere ayrılmış ve gayet de mantıklı bir kitaptır. Çözemediğimiz bir yerle karşılaşıp oradaki simgeleri alarak seçtiğimiz bir sisteme uyarlamaya çalışırsak ciddi bir sorunla karşılaşabiliriz. Bunun yerine Yuhanna'nın anlattıklarına kulak vermeliyiz. Burası Rab İsa'nın büyük sıkıntı diye adlandırdığı bir bölümdür. Bu dönem inanlılar topluluğu yeryüzünü terk edip görevini tamamlamış olarak Rabbin yanına gittiği dönemdir. Bu yalnızca mantıklı bir sonuç değil, aynı zamanda tüm kutsal sözde açıkça görülen bir durumdur. Elçi Petrus 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir, der. Yani bir peygamberliği bir ayeti ya da hatta yalnızca vahiy bölümünü ele alarak tam olarak yorumlamamız mümkün değildir. Eğer kutsal kitabın önceki 65 kitabını bilirseniz bu son kitabında gayet mantıklı ve anlamlı olduğunu görürsünüz.
Elçi Yuhanna burada Rab İsa'nın zeytinlik dağındaki konuşması

0: hariç hiçbir bölümde pek fazla üzerinde durulmamış olan büyük sıkıntı döneminin ayrıntılarına inmektedir. O yüzden bu sıkıntı dönemiyle ilgili Matta 24. ve 25. bölümleri okumakta fayda vardır. Yuhanna konuyu açmakta ve ek bilgi vermektedir. Onun sözleri Rab İsa'nın söyleyeceklerine dayanmaktadır. 6. bölümde 7 mührün açılışını, daha doğrusu 6 mührün açılışını gördük. Bu 6 mühür yeryüzüne yaklaşmakta olan yargıyı haber veren 4 büyük trajediyi açıklamaktadır. 5. mühür bizim şehit olan insanlara bakmamızı sağlar. 6. mühürde büyük sıkıntı döneminde tanrısız dünyaya gelecek olan belanın işaretleri görülmektedir. Bu dönemde inanlar topluluğundan adıyla hiçbir şekilde söz edilmez. Çünkü bu olayları kaydettiği sırada Yuhanna yeryüzündedir. İnanlar topluluğuysa yeryüzünde değildir. Yuhanna'ya gördüklerini yazması söylendi ve o da yüceltilmiş Mesih'i gördü. Vahiy 2. ve 3. bölümlerin konusu inanlar topluluğudur. Efes'teki, İzmir'deki, Bergama'daki, Tiyatra'daki ve diğer topluluklardır ve önümüzdeki bölümlerde ise inanlar topluluğuna hitap edilmez çünkü topluluk yeryüzünde değildir. 4. ve 5. bölümlerde inanlar topluluğu göğe alınışında gideceği yer olan cennette bulunmaktadır. Bu noktada konumuz değişirken artık inanlar topluluğundan farklı konulardan söz edeceğiz. 7 mühürlü bir kitapla tanıştırıldık ve şimdi bu mühürler açılmaktadır. 6 mühür önceki bölümde açıldı. 4 adlı büyük sıkıntı dönemini başlatmakta, 7 mühürde 7 yıllık dönemin resmini vermektedir. Mühürlerin sonuncusu büyük sıkıntı döneminin son 3,5 yılını belirtmektedir. Bu aşamada dünya nüfusunun 1/4 birisi ölüm yargısı ile yok edilmiştir. Eminim ki vahiy kitabını okuyan birisi Tanrı'ya dönüp Mesih'i kabul edenler için bu dönemin oldukça zor geçeceğini düşünebilir. Ancak soru şudur, imanlılar bu dönemde ona sadık kalacaklar mı? Yuhanna şimdi vahiy ile ilgili sorun yaşadığımızı bildiğinden bir başka ilkeyi gözler önüne serecektir. Konuyu bizim için basitleştirir. Yedili gruptan söz eder ancak bizim için önemli olan onları ele alış biçimidir. Mühürlerin açılmasından öfke taslarına dek belirli bir düzen izlenmektedir. 6 ila 7. mührün arasında bir ara verilir ve farklı görünen ama açıklayıcı nitelikte bir konuya değinilir. Bir açıklama verilerek belirli sorular yanıtlanır. 7. bölümde olacak olan da budur. Belirli aralarla açıklamada bulunma ilkesi 7 borazan, 7 kişi ve 7 öfke tası içinde geçerlidir. Burada her mantıklı kişinin soracağı soruyla ilgilenmemiz de gerekmektedir. Bu dönemde Tanrı'ya iman edip kurtulan kişilere ne olacak? 2. Selanikliler'de kutsal ruhun engelleyici olanın yeryüzünden alındığını belirtir. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayet. Mesih'e sunmak üzere inanlılar topluluğu alınmıştır. Kutsal ruhun işleyişi olmaksızın Tanrı'ya dönüş olmayacağından onsuz birinin kurtulması mümkün müdür? Ancak kutsal ruh bunu mümkün kılar. Ben kutsal ruh dünyayı terk etmiş olacak demiyorum. Pentekost gününde Mesih'in bedeni olarak bilinen inanları çağırmak üzere özel bir görevle gelmiştim. İnanlar topluluğu yeryüzünden alındığında kutsal ruhun bir görevi de sona erer. Onun bu çağdaki görevlerinden biri kötü olanı engellemek olmuştur. Şeytanın kontrolündeki körleşmiş dünyada İncil'in yayılabilmesi için bu önemliydi. Tanrı'nın ruhu kötü olanı engellemeseydi söz nasıl yayılabilirdi? Tanrı'nın sözünün yayılmasını engelleyen kötü güçleri bir düşünelim. Engelleyici güç olmazsa Tanrı'nın sözünü, müjdesini yayanlar çoktan tükenmiş olurlardı. Kutsal ruh inanlar topluluğu göğe alındıktan sonra da dünyada olacaktır. Eski antlaşmayı okurken kadın erkek herkesin yüreğinde ve yaşamında Tanrı'nın ruhunun etkin olduğunu görüyoruz. Bu bugün de böyledir ancak Rabbin işi bir gün sona erecektir. Tabii biz yine insanları Mesih'e davet etmeye devam edeceğiz. Tanrı yarattıklarını yenileme işine devam edecektir. Yaratılış 1. bölüm 2. ayette Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu der. Tanrı'nın ruhu başlangıçtan beri dünyada etkindi ve inanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra da bu etkinliğe devam edecektir. Bu dönem için özel ve anlaşılmadık bir program uygulanacaktır ve Yuhanna bize şimdi bu programı açıklayacak. 6 ve 7. mühürler arasında bekleme döneminin nedeni bu bölümün ilk 3 ayetinde açıklanır. Vahiy 7. bölüm 1. ayette bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün 4 rüzgarını tutuyorlardı der. Bundan sonra sözü önceki bölümde 4 atlı ile birlikte yargılamaya göndermede bulunur. Kanımca 4 atlı ile büyük sıkıntı döneminin kuş bakışı bir görünümü bize verilir. Ayrıntılar ise daha sonra açıklanacaktır. Bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm diyor. Bunlar yere, denize, ağaca rüzgar gelmesin diye yeryüzünün 4 yönüne doğru esen rüzgarları zorla tutuyorlardı. Bunlar yargı rüzgarı olabilir. Tanrı rüzgarları yargılamada kullanmakta, ayrıca kontrol de etmektedir. 148. mezmur 8. ayette şöyle der. Şimşek, dolu, kar, bulutlar. Onun buyruğuna uyan fırtınalar. Yargılayıcı rüzgarlar şimdi tutulmaktadır. Tanrı kendi amacını gerçekleştirene dek hiçbir şey hareket edemez. Amacı ne olacaktır? Tanrı'nın insanların kendisine dönmediği bir dönemin sürüp gitmesine izin vereceğini sanmıyorum. Ona dönen kişiler olmasaydı dünyanın bir şekilde varlığını sürdürmesine izin vermez, sona erdirirdi. Dolayısıyla bu da çok sayıda insanın ona döneceği bir dönem olacaktır. Rab bazılarımızın hastalanmasına ya da bazı sıkıntılardan geçmesine izin vermektedir. Bizim kendisine yaklaşmamızı ister ve kullandığı yöntemlerden biri de bu olabilir. Bu bölümde her küçük ayrıntıya giremeyiz. Peygamberlikte bulunma niteliğinde olan bazı öğretmenler kadar bilgili olmamak bazen beni rahatsız eder. Onlar Rab ile iletişim halinde görünürler. Rabbin geleceği zamanı bile tahmin edenler var. Bazı ayetleri şaşırtıcı bir şekilde yorumluyorlar. Armagedon savaşı sırasında çok kan döküleceğini belirten ayetlere bakıp da o kanın grubunu bile söyleyebilirler. Böyle bilgilere ben ulaşamadığım için onların bu yaklaşımına da dikkatle bakıyorum. Bunu söylerken tabii özellikle Batı dünyasını kastediyorum. İnanlar topluluğunun bu noktada anlaması gereken bizim bu dönemden geçmeyeceğimizdir. Mesih inanları büyük sıkıntı döneminden geçmeyecektir. Rab İsa Yuhanna 4. bölüm 24. ayette Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar der. İnanlar topluluğu yargılama içeren büyük sıkıntı dönemine girmeyecektir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 11. Bölüm Lazar'ın Ölümü.
1: Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta," diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. İsa, Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere, "Yahudiye'ye dönelim," dedi. Öğrenciler, "Rabbi," dediler. "Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?" İsa şu karşılığı verdi. "Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez, çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler, çünkü kendisinde ışık yoktur." Bu sözleri söyledikten sonra, "Dostumuz Lazar uyudu," diye ekledi. "Onu uyandırmaya gidiyorum." Öğrenciler, "Ya Rab," dediler, "uyuduysa iyileşecektir." İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça, "Lazar öldü," dedi. "İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim." İkiz diye tanınan Thomas öbür öğrencilere, "Biz de gidelim, onunla birlikte ölelim," dedi.
0: İsa Lazar'ı diriltiyor.
1: İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir," dedi. Marta, "Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta, "Evet ya Rab," dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada, seni çağırıyor," dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. Ona, "Ya Rab, gel gör," dediler. İsa ağladı. Yahudiler, "Bakın, onu ne kadar seviyormuş," dediler. Ama içlerinden bazıları, "Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, "Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.
0: İsa'yı öldürme tasarısı.
1: Bunun üzerine başkâhinler ve ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İçlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi diye soruyorlardı. Başkâhinlerle ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
0: 12. Bölüm İsa Betanya'da.
1: İsa fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariyot, bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, kadını rahat bırak dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Betanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
0: İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozanna, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, korkma ey Siyon kızı, İşte kralın sıpaya binmiş geliyor. Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisiler ise birbirlerine, görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya onun peşine takıldı dediler.
0: İsa öleceğini önceden bildiriyor.
1: Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Betsaida kentinden olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, İnsanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktı. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücel. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu? İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.
0: Halkın inadı.
1: Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, "Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur." dedi. Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum.
0: 13. bölüm Alçak Gönüllülük Örneği.
1: Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın." dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz." diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka." dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle "Hepiniz temiz değilsiniz." demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse Sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildi. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
0: İsa'ya ihanet.
1: Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de, beni göndereni kabul etmiş olur. İsa bunları söyledikten sonra, ruhumda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, "Ya Rab, kimdir o?" diye sordu. İsa, "Lokmayı sağına batırıp kime verirsem odur," diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona "Yapacağını tez yap," dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona "Bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver," demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu.
0: Birbirinizi sevin.
1: Yahuda dışarı çıkınca İsa, "İnsanoğlu şimdi yüceltildi," dedi. "Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız. Ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır."
0: Petrus İsa'yı inkar edecek.
1: Simon Petrus ona "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa, "Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin. Ama sonra geleceksin," diye yanıtladı. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm," dedi. İsa şöyle yanıtladı. "Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin."
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Selam sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light, Umut Kadınları programına hoş geldiniz. Sizleri Rabbin sevgisiyle selamlıyoruz. Ben Serap, Semire ile birlikte sizlerle olmaktan mutluyuz. Bizlerle yarım saat geçirmeye hazır mısınız? Bizler hem hazır hem de heyecanlıyız.
1: Sevgili dostlar, programımıza başlamadan önce her zamanki gibi bizlerle görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlerle ayrıca mektup ile ulaşmak isterseniz posta kutusu 5-34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle stresle başa nasıl çıkabiliriz, bu konuyu sizler için araştırdık.
1: Stres kontrol altında tutulduğunda hayatı daha üretken hale getiren motive edici bir etkendir. Stres aşırı derecede yaşandığında zihinsel ve ruhsal, hatta fiziksel açıdan sağlığı olumsuz yönde etkileyen bir tehdide dönüşebiliyor.
0: Strese neden olan faktörleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da onunla mücadele etmenin yolları mevcut.
1: Acaba bunlar neler? Bizi strese sokan neler vardır? Şöyle bir düşünecek olursak, iş hayatı, ev, çocuklar, ödenecek faturalar, kredi kartları borçları, okul taksitleri, kalabalık, trafik, gürültü derken bu kadar çok koşuşturma arasında kendimize, hobilerimize ve en önemlisi sevdiklerimize yeteri kadar zaman ayırmamak yaşantımızda gün geçtikçe artan bir stres faktörünün oluşmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlara göre aslında bir hastalık olmayan stres kontrol altında tutulduğunda yeni alternatifler oluşturmak konusunda düşünmeye sevk etmek ve hayatı daha üretken hale getirmek için motive edici bir faktörmüş.
0: Evet, ancak aşırı stres, zihinsel, ruhsal ve fiziksel açıdan sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen bir tehdit unsuru olarak görülmekte. Aşırı stres altındaki kişilerde genellikle yeme ve içme bozuklukları ortaya çıkıyor. Uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, iştah kaybı ya da aşırı yeme eğilimleri, sigara ve alkol bağımlılığının artması, konsantrasyon eksikliği, isteksizlik, sürekli yorgunluk gibi kişinin iş ve sosyal yaşantısını son derece olumsuz etkileyecek belirtiler görülüyor. Yoğun ve uzun süreli stres altındayken dolaşım sistemine adrenalin ve stres hormonları salgılandığını belirten uzmanlar. Bu hormonların da kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık açısından risk oluşturabilecek problemlere neden olabileceğini bildiriyor.
1: İnsanları strese sokan faktörler ve bunlarla mücadele yöntemleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Evlilik, boşanma, hamilelik, doğum yapma, bunlar hep aslında stres faktörleri. Sevilen birinin ölümü, sağlık problemleri, işten çıkarılma, yeni bir işe başlama, farklı bir şehir ya da ülkeye taşınma gibi genellikle alışık olunmayan ve ilk kez karşılaşılan olaylar, bunlar güzel şeyler de olabilir. Çoğu insan üzerinde strese yol açabilir. Bununla birlikte hipertiroid, aşırı hareketsizlik ve kötü beslenme gibi unsurların da strese sebep olan faktörler arasında bulunduğu belirtiliyor. Yani güzel şeyler, iyi şeyler de bizi stres altına sokabiliyor ve olumsuz şeyler de bizi stres altına sokabiliyor. Yani iki yönlü de bir strese girmeye meyilliyiz. Uzmanlar stresle başa çıkmanın en etkili yollarını şu şekilde sıralıyor. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme programını uygulamak. Fazla kilomuz olduğunu düşünüyorsak ki bu görüntümüzden ve giyim şeklimizden hoşnut olmamamıza sebep olacağı ve ayrıca hareket kapasitemizi de sınırlayacağı için bizi strese sokacaktır. Bu konuda bir diyetisyene müracaat ederek yardım almalıyız. Bünyemize uygun olmayan çok düşük kalorili şok diyetleri kesinlikle uygulamamalıyız. Bir diğer program ise beslenmemizde omega 3, omega 6 yağ asitleri açısından zengin, balığa, protein açısından zengin et ve süt ürünlerine ve serotonin hormonu salgılanmasına yardımcı olan karbonhidratlara ve lifli gıdalara özellikle yer vermeliyiz. Her gün düzenli olarak 1,5 litre kadar su içmemiz önemlidir. Çünkü stres altındayken terlemeden dolayı su kaybımız oluyor ve ağzımız kuruyor. Bu durumu önlemek için özellikle su içmeliyiz. Haftada 3 gün egzersiz yapmalı, en azından 1 saat kadar yürümeliyiz. Özellikle açık havada yapılacak egzersizler stresle başa çıkmada etkili olan hormonların salgılanmasında yardımcı olur. Her gün çok geç saatlerde olmamak kaydıyla belirli bir saatte yatmayı ve sabahları belirli bir saatte kalkmayı alışkanlık haline getirmek de stresimizi azaltacaktır. Uykumuzu yeterince aldığımızdan emin olmalıyız. Hatta daha kaliteli bir uyku için yatmadan önce ılık duş almalı, bir bardak sıcak süt ya da bitki çayı içip rahatlatıcı müzik dinlemeli ya da hoşumuza gidecek bir şeyler okumalıyız. İş konusunda ya da ertesi gün yapacaklarımızla ilgili hiçbir şey düşünmemeye dikkat etmeliyiz. Stresinizin daha az olduğunu fark edeceksiniz sevgili dostlar.
0: Ayrıca hayır demeyi mutlaka başarmalısınız. Çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyorsanız belirli aralıklarla mola verin. Dik oturun, gözlerinizi kapatın ve 10 dakika kadar zihninizi boşaltın. Sevdiğiniz şeyleri, olmak istediğiniz bir yeri hayal edin. Belirli aralıklarla iş yerinde dolaşın, yürüyün ya da merdiven inip çıkın. Hareket etmeniz kan dolaşımınızın da harekete geçmesine yardımcı olacaktır.
1: Stresinizi azaltmanın bir diğer faktörü de ne olursa olsun eve iş getirmeyin. Eşinizi, sevdiklerinize, çocuklarınıza mutlaka zaman ayırın. Bu süreleri dolu dolu, kaliteli bir şekilde geçirin. Aile birliğinin korunmasına ve aile bağlarının güçlendirilmesine önem verin. Düzenli aralıklarla aile büyüklerinizi arayın ve ziyaret edin. Gün içinde kendinize ve hobilerinize kesinlikle zaman ayırın. Bu kitap okumak ya da müzik dinlemek, yürüyüş yapmak, sevdiğiniz bir arkadaşınızla bir kafede oturup sohbet etmek de olabilir.
0: Evde ya da iş yerinde yapabileceğinizden fazla sorumluluk almayın. İşlerinizi daima aciliyet ve önem sırasına göre yapın. Kimsenin aynı anda her şeyi birden yetişemeyeceğini unutmayın. Zamanınızı iyi kullanın. Gerek evde, gerekse iş yerinde günlük ve haftalık planlar, programlar yapmak size yardımcı olacaktır.
1: Ben dikkat ettim de böyle birçok şeyi aslında yapmaya çalışırken ve birçok şey için koşuştururken aslında içindeki önemli olan ve yapmam gereken şeylere de gerçekten gerektiği kadar iyi yapamadığımı fark ettim. Yani birçok şeyi yapmak yerine aslında az şeyler yapıp ama daha kaliteli şeyler yapmak daha önemli diye düşünüyorum. Bunu sıraya koymak, yani işlerimizin önceliğini ve aciliyetine göre sıraya koymak önemli diye düşünüyorum. Çünkü her şeye yetişemiyoruz maalesef.
0: Dediğin gibi sıraya da koyabiliriz ya da daha önceki programımızda da bahsetmiştik. Yapamayacağımız bir şey için ya da strese girebileceğimiz bir şey için hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. En yakınlarımız bile bazen içinde bulunduğumuz stresi ve koşuşturmacayı göz ardı ederek bizden çok fazla beklentileri olabiliyor ve bencil davranabiliyorlar. Onlara hayır demeyi öğrenmeliyiz ama uslubuyla ve tatlı bir dille tabii ki. Gerek evde gerek iş yerinde eğer ihtiyaçlarımız varsa mutlaka yardım ve destek istemeliyiz. Bazen gurur yapıyoruz, bazen niye ben yapamıyor muyum? Niye şimdi ona gidip isteyeyim ki, niye belirteyim ki ihtiyacım olduğunu? Hayır. Bunu unutmayalım ki gerçekten yardım istemek hem bizi rahatlatacaktır, stres altına girmemizi engelleyecektir. Hem de alçak gönüllülükle bir şey kaybedeceğimizi düşünmüyorum.
0: Evet, ayrıca sizi zorlayan ve samimiyetine inanmadığınız ve size keyif vermeyen kişilerle bir arada olmayın. Yani size acılık verecekse ve birbirinize tartışma yaratacaksa o ortamdan uzak durmalısınız. Bu eskiden çok samimi olmanıza rağmen şimdi sizin için hiçbir şey ifade etmeyen bir okul arkadaşınız bile olabilir. İnsanların boş yere vaktinizi çalmasına izin vermeyin.
1: Yani stresle bağlayacak olursak bizi strese sokacak ortamlardan mümkünse kaçınmamız gerektiğini mi söylüyorsun?
0: Evet, evet.
1: Yani mutsuz olacağımız, üzüleceğimiz, strese gireceğimiz ortamlarda tabii ki bazen kaçınılmaz oluyor. Bazen bizi strese sokanlar en yakınlarımız olabiliyor. Bazen öyle ortamlarda oluyor ki kalkıp gidemiyoruz, çekip gidemiyoruz, arkamızı dönüp gidemiyoruz. Ama onun dışında kalmak zorunda olmadığımız durumlarda çekip gitmeliyiz, öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Ya da bulunmamaya özen göstermeliyiz. Stresten kaçınmanın bir diğer unsuru da sağlıklı bir beslenme programı uygulamak. Sizin için stres kaynağı olan olaylara ya da sizi öfkelendiren durum yüzünden ve giyim şeklinizden hoşnut olmayanlara farklı açılardan bakmayı deneyin. neden, sonuç ilişkileri üzerinde düşünün. Empati kurmayı öğrenin. Unutmayın ki her zaman siz haklı olmayabilirsiniz. Stresiniz ve öfkenizle başa çıkmayı öğrenmeniz çok önemli. Acele karar vermeyin. Nefes alma tekniklerini deneyerek sakinleşmeye çalışın. Daha sonra pişman olacağınız sözler sarf etmeyin. Gerekirse bir süre bulunduğunuz ortamı terk edin ve sakinleştikten sonra durumu yeniden değerlendirin. Gülümsemeyi, iyimser ve esprili olmayı ihmal etmeyin. Sıkıntılı anlarınızda kendinize başarılarınızı hatırlatın ve gelecek için neler yapmak istediğinizi listeleyerek planlayın. Şu anda sizi çok üzen ya da kızdıran bir olay, bir yıl sonra muhtemelen hatırlamıyor olacağınızı unutmayın. Sevgili dostlar, gerçekten ben kendimde bunu denedim ve biliyorum ki stresteyken ve sinirliyken kesinlikle konuşmamaya dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü sonradan pişman oluyorum, üzülüyorum, neden bunu söyledim diye. Bu kadar aslında büyütülecek bir şey değildi diye. Ama o anda tabii ki bunu stresliyken ve gerginken sağlıklı düşünmek pek mümkün olmayabiliyor. O yüzden ya bulunduğumuz ortamı terk edelim ya da o kişiyle şu an bunu konuşmak istemiyorum deyip kendimize bir nefes alma, bir zaman tanımalıyız ve göreceğiz ki daha fazla sakinleşmiş olacağız.
0: Geçmişte yaşadıklarınız olumsuz düşüncelere fazla takılmayın, onlarla fazla uğraşmayın. Çünkü gelecek için planlar yapmalıyız. Ancak bunun için kafanızı çok yormayın. En önemlisi içinde bulunduğunuz anı yaşayın. Belirli aralıklarla tatile çıkın. Özellikle de doğayla iç içe olabileceğiniz yerlere gidin. İnançlarınızı güçlü tutun. Bu iç huzurunuz açısından önemlidir. İhtiyacı olanlara maddi manevi yardım edin. Bu kendi gözünüzdeki değerinizi arttıracaktır. Her yolu denemenize rağmen stresle başa çıkamıyorsanız mutlaka bir uzman psikologdan ya da psikiyatristten yardım alın. Evet sevgili dostlar, şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Bu kısa müzik arasından sonra kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları 2. bölümüyle devam ediyor. İlk bölümde hayatımızın kaçınılmazı stresten ve stresle nasıl başa çıkabiliriz bunu sizler için araştırıp sizinle paylaştık. Şimdi geldik 2. bölümümüzde. 2. bölümümüzde sizlerle kutsal yazılarda Matta 6. bölümde geçen İsa Mesih'in öğretmiş olduğu dua üzerine durmak istiyoruz. Genel olarak kutsal yazılara baktığımızda tarih boyunca kutsal yazılarda geçen bazı duaları ve onların sonuçlarını görebiliyoruz. Örneğin Musa Rabbe dua ediyor ve bir mucize oluyor. İlyas dua ediyor, Tanrı gökleri kapatıyor. 3,5 yıl boyunca hiç yağmur yağmıyor. Daha sonra yine dua ediyor ve yağmur yağıyor. Ve bunun gibi birçok kişi Tanrı'ya dua ederek isteklerine Tanrı'dan cevap buldular.
1: Sadece bu kişiler değil ama İsa Mesih'in de dua ettiğini görüyoruz. Sadece kendi dua etmekle kalmadı. Bizim de nasıl dua edebileceğimiz hakkında bir örnek verdi.
0: İlk bakışta bu dua oldukça sade görünmektedir. Öncelikle okuyalım, daha sonra üzerinde konuşuruz. Matta 6. bölüm 9-15 arasındaki ayetlerde geçiyor. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz diye yazılmıştır.
1: Bu duada geçen sözlerin her biri üzerinde düşündüğümüzde ne kadar çok büyük bir derinliği olduğunu görürüz. Bir kere okuyup geçeceğimiz sözler değil ama üzerinde derin derin düşünmemiz gerekiyor.

0: gereken sözlerdir. Evet, her birimiz her gün bir şeylere ihtiyaç duymaktayız. Bütün bunlara gündelik ekmek diyoruz. Ve şu bir gerçek ki bizim bütün ihtiyaçlarımız göklerdeki babamız tarafından karşılanmaktadır. O bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilir. Hatta biz daha ondan dilemeden önce o bizim neye gereksinimimiz olduğunu bilir. Bu yüzden de onun bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacağına güvenmemiz ve ona şükranla yaklaşmamız çok önemlidir.
1: Daha biz dilemeden bizim ihtiyaçlarımızı bilen bir Tanrı'nın olduğunu bilmek ne kadar güven verici değil mi? Hı-hı. Yani düşünsenize, ben bile bazen neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum ve duamda diyorum ki Rab, gerçekten benim neye ihtiyacım olduğunu en iyi sen biliyorsun. Ben kendimi tanımazken, ben kendimi anlamazken gerçek anlamda neye ihtiyacım olduğunu, bilgeliğe, akla, sevgiye, sabra, yani bana sorulduğunda neye ihtiyacın var? Senin sabra ihtiyacın var diyorlardı mesela eskiden bana. Ben hayır, ben gayet sabırlıyım diyebiliyordum. Farkında bile değildim aslında gerçek anlamda sabırlı olmaya ihtiyacım var. Ya da sevgiye gerçek anlamda ihtiyacım var. Ben ailemi seviyorum. Hayır, sevgin az dediklerinde kızıyordum. Hayır, ben seviyorum ailemi.
0: Bu senin ihtiyacın. Aslında bende de en çok ihtiyaç duyduğum şey sevinç. Çünkü sevinçli olduğumda ne kadar farklı olduğumu görebiliyorum. Her şeye çok daha pozitif bakıyoruz. Ve karşımızdakini bile sevinç
1: veriyoruz.
0: Evet. O yüzden 100. mezmuru hatırlıyorum. Onu sen de hatırlıyor olmalısın. Evet. Kral Davut'un söylediği bir mezmur. Ne diyordu?
1: Ne diyordu? Ey bütün dünya, Rabbe sevinç çığlıkları yükseltin. Ona neşeyle kulluk edin. Sevinç ezgileriyle huzuruna çıkın. Bilin ki Rab Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz. O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız. Kapılarına şükranla, avlularına övgüyle girin. Şükredin O'na. Adına övgüler sunun. Çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur ve sadakati kuşaklar boyunca sürer.
0: Ne diyor? Ey bütün dünya, Rab'be sevinç çığlıkları yükseltin. Bayılıyorum bu ayete ve O'na neşeyle kulluk edin.
1: Ne kadar çok şükretmemiz gerekiyor değil mi? Bizi bizden daha iyi tanıyan bir Tanrı var.
0: Kesinlikle.
1: Bizim her ihtiyacımızı, daha sözler ağzımızdan dökülmeden bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Ve ne kadar derin anlamlar barındıran sözler bunlar. Rabbin gözünde değerliyiz. Yine kutsal yazılarda başımızdaki saçlarımızın her bir tanesi bile sayılıdır diye yazılı. Bizleri bu kadar seven ve bizlere bu kadar çok değer veren, içinde bulunduğumuz durumlarda bizden desteğini esirgemeyen bir Tanrı'ya sahibiz. Aynı zamanda O da bizden, tıpkı O'nun bize davrandığı gibi bizim de çevremizdeki insanlara karşı anlayışlı ve lütufkar olmamızı, biz nasıl merhamet buluyorsak aynı şekilde bizim de O'na yakışan çocuklar olarak merhametli, sevgi dolu ve sabırlı çocuklar olmamızı istiyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz.
1: Bugün de süremizin sonuna geldik ve bizlerle düşüncelerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi paylaşmak isterseniz lütfen bize yazın. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. Bize umutkadınları@hotmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizlere mektup da yazabilirsiniz.
0: Mektup adresimiz PK5-34350 İstanbul Beşiktaş. Tekrar ediyorum, PK5-34350 İstanbul Beşiktaş adresine yollayabilirsiniz. Evet, bir başka programda buluşuncaya dek esenlik içinde ve yaşamın kaygılarından özgür olun.
1: Hoşça kalın, esen kalın.

Glory to God. The kingdom of God is here.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Lütuf, Tanrı'nın bize karşılıksız olarak verdiği iyiliktir. Anne babalar olarak bu zor çocuk yetiştirme sürecinde hayatta kalmak için bol lütfa ihtiyacımız vardır. Bugün anne babalar olarak kusurlarımızın üstesinden gelmemize Tanrı'nın lütfu nasıl yardımcı olabilir ve bize rağmen değerli çocuklarımızın yaşamlarında çalışabilir onu konuşacağız. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye başlayacağız. Biz Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar üzerinde konuşurken sen de bize katıl.
2: Geçenlerde ahlaki bir konuda sorun yaşayan biriyle konuşuyordum ve ona 40. mezmurlardan bir bölüm okudum. Rabbi sabırla bekledim. Bana yönelip yakarışımı duydu. Ölüm çukurundan balçıktan çıkardı beni. Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu. Kaymayayım diye. Sanırım benim okuduğum kutsal kitapta bataklıktan diye tercüme edilmişti ama Tanrı en derin çukurlardan bile çekip çıkarabilir. Dua toplantısında adını vermeyeceğim bir kadın var. Yaşlıca bir kadın ama her çarşamba dua etmek için toplantıya gelir. Geçen hafta ona kaç yıldır dua toplantılarına geliyorsun diye sordum. Bana şöyle cevap verdi. 20 yıl önce kiliseye ilk geldiğimden beri. Oğlu için dua ediyordu. Yalnızca 20 yıldır değil, bundan öncesinde de sürekli olarak dua ediyordu. Tanrı ona oğlunun bir gün müjdeye inanacağı ve kurtulacağı güvencesini vermişti. Hiçbir itaatsizlik ölümcül değildir. Çünkü lütuf beklenmedik şekillerde işler. Üçüncüsü, Tanrı'nın lütfu çoğu zaman insanların her türlü başarısızlıklarını ve günahlarını telafi eder. Hiçbirimiz kusursuz anne babalar değiliz. Geriye dönüp baktığımda bir baba olarak bazı günleri yeniden yaşamayı diliyorum. Benim annem ve babam çok dua ederdi. Dua hakkında konuşurken size bu öyküyü anlatacağım ama onları belirli standartlara göre değerlendirirseniz ideal birer anne ve baba değillerdi. İdeal bir anne babaya sahip olanlar var mı bilmiyorum. Bazen Tanrı gelir ve insanları kurtarır. Geçmişlerine rağmen onları dönüştürür. Bazılarınız evlat edinilmiş olabilir. Biyolojik anne babanın kim olduğunu bilemeyebilirsin. Bazılarınız evlilik dışında doğmuş olabilir. Bu yüzden kendi değerini sorgulamış olabilirsin. Bugün burada size yıllar içinde tanıştığım her türden insan olduğunu söyleyebilirim. Onlar Tanrı'nın güçlü savaşçılarıdır. Çünkü Tanrı'nın lütfu insanların başarısızlıklarından ve günahlarından daha yücedir. Buna sevindiniz mi? Biraz düşünelim. Eski antlaşmada hakkında kayıtlara günah geçirilmemiş tek kişi Yusuf'tur. Kusursuz bir çocuk varsa o da Yusuf'tu. Rüyasını abileriyle paylaşması pek de bilgece bir davranış değildi. Bunu iyi karşılamayacaklarını tahmin etmeliydi. Biliyor musunuz, bir rüya gördüm. Rüyamda hepiniz önümde diz çöküyordunuz. Gerçekten mi? Bunu zevkle yaparız Yusuf. Ama babasının kim olduğunu biliyor musun? Babasının gözdesi oydu. Çünkü karısını seviyordu. Bu karısını diğer karısından daha çok seviyordu. Çünkü güzel bir kadındı. Bunun için de sevdiği karısından olan çocuklarını daha çok sevdi. Ne kadar günah. Bağlam buydu. İbrahim, İshak ve Yakup olarak gittiğini biliyorsun, tamam mı? İsa'nın soyunun Rahel'e değil, güzel olmayan Lea'ya dayandığını biliyor muydun? Tanrı'yı seviyorum. Tanrı şöyle der, kimin daha güzel olduğu umurumda değil. Sevilmeyeni seçeceğim ve Yahuda ondan doğacak. İsa da bu soydan gelecek. İstediğimi yaparım. Bu arada bunları söylerken anlamın için Tanrı'nın yerine konuşuyorum. Tanrı'ya hayranım. Başımı sallıyorum ve vay diyorum. Yusuf bu bağlamda yetiştirildi ve abileri tarafından ihanete uğramasına karşın iyi bir birey oldu. Güneşe tapan bir kadın tarafından büyütülen Musa örneğini düşünüyorum. Bu kadın Musa'nın annesi değildi ama annesinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü öz annesi Musa küçükken onun bakıcılığını yapmıştı. Aslında güvenebileceği sağlam bir ailesi olmadığını göz önünde bulundurursak o da iyi bir birey olarak yetişti. Eski antlaşmada üzerinde sıkça düşündüğüm bir konu var. kötü bir kral olan Ahazi adında bir adam var. Ahav değil. O da kötü bir kraldı ama ben Ahazya'dan söz ediyorum. Kutsal kitap onun putlar diktiğini ve Rabbin gözünde kötü olanı yaptığını söyler. Bu adamın Hizkiya adında bir oğlu vardı. Hizkiya iyi bir kraldı. Putları yıktı. Kutsal kitap bize yaşamında bazı hatalar yaptığını ama genel olarak Hizkiya'nın yaşamı boyunca Rabbi izlediğini söyler. Ve şok, onun da bir oğlu vardı. Oğlunun adı Manasşe'ydi. Kutsal kitap Manasşe'nin Rabbin gözünde kendisinden önceki herkesten daha çok kötülük yaptığını söyler. Bu nasıl oldu? Bu Hizkiya'nın suçu muydu? Ne kadarı onun suçuydu? Bilmiyorum. Tanrı'nın lütfunun bazen gelip en beklenmedik yerlerde dönüşüm ve değişim yarattığını söyler. Ve sonra da bu kadar lütfun ortasında günahın gücünü de görürüz. Senin geçmişini bilmiyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum ama Tanrı'ya elini uzatırsan lütfun yaşamını doldurabileceğini biliyorum. Bağışlama lütfu, kucak açma lütfu, dönüşüm lütfu. Tanrı yüreklerimizi değiştirir. Gördüğün gibi iman edip yeniden doğduğumuzda başlangıçta içimizde olmayan bir şey ortaya çıkar. Bu yeni yaratılıştır. Bu olağanüstü bir şekilde yaratılmıştır ve arzularımızın derinliklerine inen de budur. Bu mesajımda lütuf ve yasayla ilgili konulara değindim. Bunun için İsa'nın bir öyküsüyle bitirmek isterim. İsa öyküleri çok sever. Bir gün iki adam dua etmek için tapınağa gitmiş. Bunlardan biri, Tanrım diğer insanlar gibi zina yapmadığım için şükrediyorum. Ben haftada iki kere oruç tutuyorum diyerek dua etmiş. Diğeri, hatırlarsan gözlerini kaldırıp Tanrı'ya bakmak bile istemiyormuş. Deyim yerindeyse Tanrı'nın gözlerinin içine bakamamış. O bir vergi görevlisiydi. O bir günahkardı. O dışlanmış biriydi. Kutsal kitap göğsünü döverek şöyle dediğini aktarır. Tanrım, ben günahkara merhamet et. Grekçe'de bir günahkar olan bana kefaret et der. İsa bunlardan hangisi evine aklanmış olarak döndü diye sordu. Biliyor musun? Bugün iki tür insana hitap ettiğimi düşünüyorum. Aslında büyük bir kalabalığın içinde olduğumu biliyorum. Orada kollarını kavuşturarak oturmuş ve bu kilise Tanrı ve İsa işleri kadınlar ve çocuklar için iyi. Çocuklarıma ahlaki bir temel verme düşüncesi hoşuma gidiyor. Benim kefarete ihtiyacım yok. Zor bir hayat yaşadım ama iyi bir insan oldum. Çok çalıştım. Her zaman kurallara uydum diyen adamla konuşuyorum. Sonra uzak bir kasabada yaşayan birini hayal ediyorum. Bana, pastor geçen hafta ne yaptığımı bilsen, Tanrı'nın beni asla kabul etmeyeceğini de bilirdin. Bana çok öfkeli olduğunu biliyorum diyor. Ve ben, eğer vergi görevlisinin ettiği duayı etmeye hazırsan, bir günahkar olan bana kefaret et. Tanrım, senin standartlarının ne kadar yüksek olursa olsun, onları benim yerime karşıladığın sürece bunun bir önemi yok. Standardı sen belirledin ve İsa bu standartları benim yerime karşıladı. Böylece özgürce bağışlanabilirim ve kabul edilebilirim. İşte müjde budur. Luther, ey İsa, ben senin günahınım, sen de benim doğrulumsun diyerek bunu son derece açık ve yalın bir şekilde ifade etmiştir. Bizim kurtuluşa yaptığımız en büyük katkı günahlarımızı getirmektir. Onun katkısı günahlarımızı bizden almak, bizi kurtarmak, bizi bağışlamak, ona baş kaldırmış olan bizleri ailesine dahil etmek ve bizi Tanrı'nın oğulları ve kızları yapmaktır. Bunu yapan Tanrı'dır. Ona iman edersen bunu senin için de yapar. Dua edebileceğin bir çocuk bulur musun? Hadi birlikte dua edelim. Baba, bu mesaj kimi açık, kimi kapalı, kimi öfkeli, kimi almaya hazır birçok yüreğe düştü. Baba, kurtuluş senin işindir. Bu noktada biz geriye çekilip bizim söyleyecek başka bir şeyimiz yok diyoruz. Yalnızca sen kurtarabilirsin. İmanı ancak sen verebilirsin. Bundan sonraki her şeyi yalnızca sen yapabilirsin. Baba, bizim içimizde başlattığın işini tamamlayacağın için sana şükrediyoruz. İsa'nın adıyla. Amin. Dinleyicilerimizden onlara bereket olduğumuzu yaşamlarındaki bazı noktalara dikkatlerini çektiğimizi duyduğumuzda çok teşvik alıyoruz. Çünkü biz Tanrı sözünün dönüştürücü gücü aracılığıyla Tanrı'yı yüceltmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Bildiğiniz gibi bu mesaj dizisinin adı ailemiz için verdiğimiz mücadeledir. Ailelerimiz büyük sorunlar yaşadığı için bu mesajları büyük bir tutkuyla paylaşıyoruz. Yapmak istediğimiz eğlence, söz dinlemeyen çocuklar ve aklınıza gelen günümüzde ailelerin karşılaştığı bütün büyük sorunlarla baş etmelerine yardım etmektir.
1: Teşekkürler Doktor Lutzer. Ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinden Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar adlı mesajlarından bir tanesini daha dinledik. Kazanmak için koşmak programında bir dahaki sefere internet pornografisinin neden evimizin içindeki düşman anlamına geldiğini konuşacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Merhabalar, başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Radyo Light'tasınız değerli gençlerimiz, her zaman genç kalanlarımız, asla yaşlanmak bilmeyenlerimiz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz...
0: Anlıyorum ama konuşamıyorum.
1: Geçen programki yurt dışında nasıl okurum, nasıl çalışırım konusundan sonra ortaya çıkan bir konu bu.
0: Evet,
1: sıkça bize sorulan
0: çok gerekli olan
1: bir
0: konulardan
1: konu.
0: Bir tanesi.
1: Biz kendimiz bir Alman, o zaman ortaokul lise birleşikti. Yine yaşımız ortaya çıktı Gamze. Alman ortaokul lisesinde okuduktan sonra ben Almanya'da bir süre okudum, sonra Çekya'da okudum ve başka bir yerlere gittik falan. Neyse, uzun uzun anlatmayalım. Yurt dışında okuma ve yabancı dil öğrenme ve öğretme deneyimi olan iki öğretmen olarak ben Nisan ve...
0: Ben Gamze.
1: Bugün size yabancı dil öğrenme konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa...
0: Lütfen bize
1: yazın.
0: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
1: Tamam, süper. Evet, evet. Gamzacığım. Yabancı
0: Hocam,
1: dil biliyor musun ya?
0: Anlıyorum
1: sen?
0: Ama konuşamıyorum.
1: Anlıyorsun, konuşamıyorsun. Tamam.
0: En klasik sözlerden bir tanesi.
1: Yani nasıl anlıyorum, ne kadar konuşamıyorum, ne kadar anlıyorum mesela. Peki, tamam, çok güzel. İlk sorumuz müthişmiş.
0: Evet, yabancı dil öğrenmek niye bu kadar zor?
1: Yabancı dil öğrenmek niye bu kadar zor? Ah, çok güzel. O kadar genel sorular oluyor ki, bu arada hepsi çok güzel sorular. Yani gerçekten dalga geçmek için anlatmıyorum. Kendim bu arada İngilizce, Almanca ve Türkçe öğretmeniyim. Yabancılara Türkçe ve Türk Dil Edebiyatı öğretmeniyim. Ve bu bana her dilde soruluyor. Yani şöyle, şunu demek istiyorum. Sadece biz, yani Türkiye'de yaşayanlar İngilizce öğrenemiyor ya da İngilizce bilenler Almanca öğrenemiyor ya da Almanca konuşanlar, ana dili Almanca olanlar da Türkçe öğrenemiyor. Yani bu durum böyle dil öğrenen herkes için geçerli bir şey. Neden zor? Çok basit. Çünkü normalde dil edinimi çok küçükken başlar ve doğal yollardan başlar. Birisi size suyu verirken su der, siz de onun su olduğunu öğrenirsiniz, su dersiniz. Beyninizde iki tane dil merkezi vardır. Biri Broca, biri Wernicke. Şimdi bunları uzun uzun anlatmayacağım ama nörolojik, yani nörolingüistik kısmını şimdi boş veriyoruz. Bir kısmı kelime işlemcisidir, yani kelimeleri ezberler. Bir kısmı da söz dizim işlemcisidir. Yani bu kelimeleri bir araya kurallı anlam ifade edecek şekilde nasıl getiririmi size gösterir. Şimdi bunlara daha derin değinmeden önce şöyle bir şey var. Bir, kelimeleri öğrenmeniz lazım. İki, bunları bir araya getirecek kuralları öğrenmeniz lazım. Normalde mesele bu kadar basittir. Çünkü beyniniz öyle çok çok alana bölmez her şeyi. Sadece ne öğrendiğinizin farkında olmanız gerekiyor ve o merkezleri geliştirmeniz gerekiyor. O merkezler gelişmezse dil öğrenemezsiniz. O merkezleri doğru kullanmazsanız dili sadece üstün körü öğrenirsiniz. O her zaman size ait olmayan bir peruk gibi, illa çekince çıkacak bir şey gibi, yani üzerinize yapıştırdığınız bir şey olarak kalır, asla sahiplenemezsiniz. Bu yüzden zor.
0: Çok ilginç sorular geliyor mesela, yani bu çevremizde de duyduğumuz şeyler. Hiç öğrenmesek çeviri programlarını kullansak olur mu?
1: Çok güzelmiş. Tamam.
0: Ya buna ihtiyaç duyan var tabii ki, yani çok normal ama...
1: Çok güzel. Tamam. Bu soruyu inanın bana sadece öğrenmeye çalışanlardan değil, üniversitedeki, üstelik bir devlet üniversitesindeki bir akademisyenden de duydum. Bu soru genelde dil öğrenmek zor geldiğinde tepkisel olarak sorulan bir soru. Hiç öğrenmesek zaten yapay zeka çok gelişti. İşte yazıyoruz arama motoru olan çevirmene, adını söyleyemeden açıklayamadım. Neyse, işte bize zaten metni çeviriyor. Hatta fotoğrafını çekiyoruz, hop diyoruz başka dile çeviriyor. Biz neden yabancı dil öğreniyoruz? Çok müthiş, güzel. Şimdi eğer amacınız çok yabancı bir ülkede turist olarak hayatta kalmaksa bu tamamen işe yarar. Hiçbir problem yok. Ama dilde bağlam diye bir şey vardır.
0: Nedir
1: ve
0: bağlam?
1: Nedir bağlam? Bağlam bir şeyi, birincisi eş sesli, eş anlamlı kelimeler arasındaki farkı ayırt edebilecek bir zekaya sahip değildir bu sanal zeka ve çeviri programları. İkincisi, Ay pardon. İkincisi de şu ki ortama göre siz aslında espri yapıyorsunuzdur, ironi yapıyorsunuzdur ama karşınızdaki onu gerçekten kızdığı gibi algılayabilir ve yine bu tür yapay zeka bunu ayırt edebilir durumda değildir. Çünkü analiz ve sentez sadece insan zekasının dilsel olarak şu anda yapabildiği bir şey. Kelime işlemciler soru sorarsınız çok güzel cevap verir. Cümle de kurabilir. Mükemmelleşebilir bu. Ben üniversitedeyken ki bu 10 yıldan fazlasına tekabül ediyor. Bir öğretmenimiz, aslında kendisi fizik profesörüydü. Dil işlemciler üzerinde galiba 10 yıldan fazla oldu, çalışmaya başladı ve o zaman dedi ki, yani o zaman için bizim toplantılarımızda söylenen şey şu anki durumun imkansız olduğuydu. Asla Türkçe çok komplike bir dil olduğu için asla çeviri programları bunu gerçekleştiremez diye düşünüyorlardı. Şu anda gerçekleştiriyor. Ama çeviri programlarının sığlığı maalesef sizi akademik bir şey yapamayacak hale getiriyor. Bir de ben kendimi neden bir aracıyla ifade edeyim?
0: Evet.
1: Yani kesinlikle. Şimdi ben bir şey diyeyim, onu en uygun nasıl söyleyebilirim diye bir program çevirsin. Türkçe düşünün. Benim yerime iletişim kurmak istediğim arkadaşımla, öğretmenimle sanal zeka konuşsun. O zaman benim kimliğim kayboluyor. Ben olmuyorum ki orada.
0: Evet, kendimiz olmuyoruz.
1: Ayrıca çok zaman kaybı. Düşünün şimdi çeviri yapılan konuşmalarda konuşmayı duyuyorsunuz. Üstüne çevire, konuşma, çevire, konuşma, çevire. Zaman kaybı. Biz hız çağında yaşıyoruz. Ayrıca ben kendimi ifade edebilirim. Ben o kültürü, o dili öğrenerek öğreniyorum ve o dili kullanarak kalibre oluyorum. O zaman
0: kesinlikle.
1: O ülke, o dil, o insanlar beni değil, bir tane sanal zekayı seviyor, kabul ediyor, kullanıyor, olur. Ben o şekilde verimli olamam. Evet, verimliliğimi artırabilirim ama değerli olan sizsiniz. İnsanların iletişime geçmek istediği şey, kişi sizsiniz. Sizin duygularınızı, sizin düşüncelerinizi, sizin projelerinizi istiyorlar. Yoksa sanal zekayı kendileri sorarlardı. O zaman siz neden gidiyorsunuz yurt dışına?
0: Evet.
1: Ya da neden siz birileriyle iletişim kurmaya çalışıyorsunuz? Yani kısacası gerçek anlamda o dilin, o ülkenin içine girmek istediğimizde çeviri programları işe yaramaz.
0: Evet.
1: Sadece doğal, turist olarak girersek yarar.
0: Doğal bir iletişim olmaz.
1: Aynen aslında. Öyle, hiç doğal olmaz.
0: Bir
1: İstediği
0: ara
1: kadar gelişsin.
0: Verelim, daha sonrasında devam edelim mi?
1: Olur.
0: Hı-hı.
1: Çok usluyum bugün. Her araya tamam diyeceğim. Radyo Light'tasınız, başka evet. bir dünyadasınız. Yabancı dil nasıl öğrenilir bunu konuşacağız bu girişten sonra. Şimdi kısa bir ara, bir müzik arası, sonra yine birlikteyiz.
0: Tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Life'tasınız, başka bir dünyadasınız. Gençler, her zaman genç kalanlar, hayatla alakalı vizyonu asla yaşlanmayanlar. Bugün yabancı dil öğrenme konusunda konuşuyoruz ve anladığım kadarıyla gelen bir sürü soru var. Gamzacığım yine bir adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Süper. Evet, sorular soruyordunuz.
1: Buyurun. Evet, peki iletişimi anladık. Başka bir yararı var mı yabancı dilin?
0: Yabancı dil, evet, iletişim ve sizin orada kalibre olmanızı sağlıyor. Hı-hı. Sizin üretmenizi sağlıyor. Sizin o kültürü anlamanızı sağlıyor. Bir proje mi yapacaksınız? O kişileri anlamadan, yani dillerini anlamadan ihtiyaçlarını, hedef kitlenizi belirleyemezsiniz. Reklamcılar için herhangi bir şekilde halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, satışla alakalı işler yapanlar, kısacası hizmet sektöründeki herkes için gerçek anlamda bir şey yapabilmek için hedef kitleyi tanımak, iletişimi gerçekten o şekilde yapabilmek gerekiyor. Yoksa çok fazla yanlış anlaşılma olur. İkincisi, siz başka bir ülkeye gittiğinizde kendinizi rahat hissedebilmeniz için, oraya ait olabilmeniz için o dili biliyor olmanız lazım.
1: Kesinlikle.
0: O kültürü algılama ve kalibre olma, yani kalibre olmaktan kasıt, kendinizi, kendi kültürünüzü koruyacaksınız ama uyum sağlayacaksınız. Tek yolu o dili öğrenmek.
1: Peki, bunun bir yaşı var mı?
0: Kaç
1: yaşında başlamamız gerekiyor?
0: Tamam, bu sorudan anladığım kadarıyla bize sadece gençler falan soru sormuyor anladığım kadarıyla. Çok güzel, çok güzel bir soru bu. Açıkçası

0: eforun ulaşabileceği seviye farklı ama inanın bana gerçek anlamda dediğim şeyleri yapabilmek için uyum sağlamak, iletişim kurabilmek, üretebilmek, kalibre olabilmek için ana diliniz kadar bilmek zorunda değilsiniz. Ana diliniz kadar bildiğinizde de çift dilli olmanın getirdiği bazı problemler var. Onlara şimdi değinmemize gerek yok. Bu sefer onlarla da düzgüsel aktarım falan gibi başka şeyler oluyor. Ama yani biz sadece kendi öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeliyiz. O yüzden benim Almanya'daki ev sahiplerim şu an 78 yaşında. 74 yaşındayken Slovence öğrenmeye başladı. Dediler ki biz artık burada yaşamak istemiyoruz. Slovenya'da bir dağ köyüne taşınacağız.
1: Harika.
0: Orada bir dağ evi yaptırdılar, taşındılar ve Slovence öğrenmeye başladılar. Bu şekilde beyinleri diri kalıyor. Hiç kullanmadığınız bir şey diri kalamaz. Unutursunuz bile varlığını. Sürekli olarak o dil işlemcilerini, dil merkezlerini kullanıyorlar. Bu da onların başka şeyleri de kolay öğrenebilmelerini sağlıyor ve sürekli olarak düşünsene hayatlarında karşılarındaki dünyaya entegreler. Yani sürekli bir şey alışverişleri var. Bilgi alıyorlar, bilgi veriyorlar. Yeni nöron bağlantıları oluşuyor. O beyin durmaz ki.
1: Kesinlikle.
0: Onlar 74 yaşında Slovence gibi aşırı karışık bir dili öğrenebildilerse şu anda komşularıyla falan konuşacak düzeyde biliyorlar. Demek ki öğreniliyor ileri yaşta.
1: Çok güzel bir örnek gerçekten. Bizim için çok yararlı bir örnek.
0: Evet, ben kendi adıma söyleyeyim. İngilizcemi evet neredeyse doğuştan öğrendim. Evet, o yüzden de asla hani kolay kolay kaybolmuyor öyle diyeyim. Evet. Ama kullanmadığınız zaman bir dil zaten evet köreliyor.
1: Yavaş
0: Almancayı
1: yavaş.
0: 10 yaşında mı 11 yaşında öğrenmeye başladık. O da artık bir süre sonra doğal hale gelmeye başlıyor. Türkçeyi zaten kaybetmiyorsunuz çünkü sürekli kendi konuşuyorsunuz. Diliniz. Buradaki olay onu sürekli halde konuşmak, öğrenmek, devam ettirmek.
1: Bunun için evet elinizden gelen neyse onu yapmamız bizim için yararlı.
0: Aynen öyle. Hı-hı.
1: Peki neden öğrenemiyoruz? Ne engel? Neler engel oluyor?
0: Bence en büyük engel mükemmeliyetçilik.
1: Ben konuşamam. Daha bu kadar iyi konuşamam. Belki karşılaştırma başkalarıyla ya da belki kendimizden daha fazla bir beklenti olduğu için galiba.
0: Aynen öyle. Bazen mesela ben drama öğretmeniyim ve sabah İngilizce konuşmam gerekiyor. Dilim sürçüyor ve diyorum ki ay konuşamıyorum. Çocuklar da diyecek hani şöyle düşünüyorum. Çocuklar diyecek ki bu ne biçim bir drama öğretmeni konuşamıyor. Halbuki hani sabah yorgunum falan. Kendinize biraz anlayışlı olun. Konuşamayabilirsiniz. Normalde yapabildiğiniz kadar da o an konuşamayabilirsiniz. Bunun farklı sebepleri olabilir. Kendinize ket vurmayın. Korkmadan konuşmak gerekiyor. Korkmadan okumak gerekiyor. Ve sıkılsak da okumak, sıkılsak da çalışmak, o an o durumun içinde çok da konforlu hissetmesek de devam etmek gerekiyor. En büyük, en kötü şey bu mükemmeliyetçilik ruhu. Hiçbir şeyi insan mükemmel yapmak zorunda değil. Çünkü şöyle, mükemmelden anladığımız şey yanlış. Dört dörtlük olmak zorunda değil hiçbir şey. Şu anda neyi ne kadar yapabiliyorsanız o sizin için mükemmel. Dünden daha iyi durumda mısınız? Mükemmel bu işte.
1: Evet.
0: Mükemmel her an ilerleyebiliyor olmanız. Üzerine evet. Efor sarf ediyor olmanız. Gamze bugün yeni bir şey öğrendin mi hiç?
1: Bugün birçok şey.
0: Birçok şey öğrendim.
1: Evet.
0: O zaman mükemmel.
1: Bir adım bile ileriye gidebiliyorsak bizim için harika. Bir ara verip tekrardan geri dönelim mi?
0: Evet, bir ara verelim, şarkı dinleyelim, sonra yine Radio Light'tayız, sonra yine başka bir dünyadayız ve yabancı dili nasıl öğreniriz bunu konuşacağız. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Looking forward to that feast.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, değerli gençleri, değerli genç kalanları, her konuda böyle merakı olanlar. Hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız. Başka bir dünya size başka dünyaların kapısını açmaya çalışan küçük bir program. Bugün...
1: Evet, bugün yabancı dil öğrenmek konusunda, yabancı dil konuşmak konusunda konuşuyoruz. Birkaç sorumuzu böyle hızlı hızlı cevaplayalım istiyorum ben. Sadece konuşarak dil öğrenilir mi Nisan?
0: Ah, bu çok moda oldu. Çok kısaca cevap vereyim. Hayır, öğrenilmez. Esnaf boyutunda öğrenilir, turist boyutunda öğrenilir ama amacınız bir önceki programdaki gibi yurt dışında okumaksa sadece konuşarak öğrenilmez. Zaten siz yurt dışına gittiğinizde size sundukları kurslarda sadece yeter ki konuşun ya da sınavlarda sadece yeter ki konuşun, geri kalan önemli değil gibi davranmıyorlar. Sertifikayı da alamazsınız. Ama konuşmak çok önemli, çok önemli, o ayrı mesele. O zaman İngilizce bilen çocukların hiç İngilizce dersi olmamalı, Türkçe bilen çocukların Türkçe dersi olmamalı hiç.
1: Hı hı.
0: Geliştiremezsiniz. Bir dili ne kadar gerçek anlamda öğrenirseniz onunla bir şeyler üretebilme ihtimaliniz o kadar artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Evet, hızlı
1: Peki,
0: iş.
1: Peki, neden okullarda sadece dil bilgisi okuma ve yazmaya odaklanılıyor?
0: Çok güzel soru. Neden boşluk dolduruyoruz sürekli?
1: Evet.
0: Bir de Mr. Brown, Mrs. Brown.
1: Test yöntemiyle.
0: Test yöntemiyle. A mı, evet. B mi, C mi? Sen çabuk söyle. A mı, B mi? Aa, bu skeç çok hoşuma gitmişti. Çok doğru. Neden? Çünkü vakit yok. Çok basit. Vakit yok. Kendi adıma söyleyeyim. Normalde Almanca Öğretme Enstitüsü'nün, şimdi adını söyleyemiyorum ama, belirlediği şey... Mesela bir basit kursun bile haftada en az 8 saat olması gerektiği. Biz Almanca hazırlık, yani daha 10-11 yaşındayız. Almanca hazırlık okulunda bizim 36 saat haftada Almanca dersimiz vardı. 36. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ben de gariban çocukların 4 saat ders saati var haftada ve o 4 saatte hani en az o 8 saatlik dersi anlamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bunda şöyle bir problem çıkıyor. Bir, konuşmaya yeterince zaman ayrılamıyor. İki, şimdi ne yapacağım? Önce grameri öğretmem gerekiyor ki doğru bir sıraya sokabilsinler. İki, ne dedim? Bir söz dizim, yani dil bilgisi şeyi var,
1: evet.
0: Merkezi var. İki, hı-hı, kelime merkezi var. Şimdi kelimeleri öğretip, dil bilgisini öğretip o çocukların bununla bunu okumaya, bununla alakalı bir şeyler yazmaya, bunları kullanarak yazmaya, bunları kullanarak konuşmaya... Başlamaları zaten 4 saat.
1: Dinlemeye, konuşmaya.
0: Zaman kalmıyor.
1: Evet.
0: Çok basit bir cevabı var. Zaman kalmıyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Evet, kendileri grameri öğrenemeyebilirler. Çünkü kafaları karışıyor ve soru soruyorlar. Kendileri hangi kelimeleri önce öğrenmeleri gerektiğini bulamayabilirler. Ama diyoruz ki mesela ben burada temeli verirsem dışarı gidip kendileri kitap okuyabilir. Ya da dışarı gidip kendileri işte bir şeyler yazabilir. Zaten bana getirirlerse ben... Kontrol ederim onu. Bak, ben böyle bir şey yazdım öğretmenim. Bundan çekinmeyin.
1: Evet.
0: Ya da kendilerini bir şey şekilde konuşmaya çalışırken kaydedebilirler videolarını. Bunları kendiniz yapabilirsiniz. Ama temel düzeyde bir şeyleri sadece videolardan bakarak kendimiz öğrenemeyebiliyoruz.
1: Hı-hı.
0: Karışık olan dil bilgisi konularını vesaire.
1: Peki bir dil öğrenmek için bir ülkeye gitmek, ya yani o ülkeye gitmek zorunda mıyız? Bu gerekli mi?
0: Değiliz. Bir dili öğrenmek için o ülkeye gitmek zorunda değiliz. Türkiye'de durduk yere Japonca öğrenen ve
1: evet,
0: Japon şeyinin...
1: Öğrenciler, gençler...
0: Evet, yani...
1: Çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar, merak duyuyorlar. Bu çok gerçekten...
0: Ya bu bahsettiğim kişi kendi kendine çalışarak Japon konsolosluğunun dil yarışmasında ikincilik aldı.
1: Çok güzel.
0: Yapılabiliyor.
1: Evet, bunu yapan öğrencilerim var. Peki, kendi ülkemizde ne kadar bir yabancı dile maruz kalabiliriz?
0: Öyle bir maruz kalırız ki... Olay sizin kendi bunu istemenizle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Ne kadar maruz kalırız? Bakalım hayatımızın yüzde kaçını buna çevirebiliyoruz? Bir, yollarda geçirdiğimiz zamanı Türkçe dinleyeceğimize, etrafımızdaki diyalogları dinleyeceğimize, podcastlar falan dinleyerek, yabancı o dilde dinleyerek, o dilde şarkılar, o dilde... Bu arada da bunun şarkı sadece öyle müziğini dinledim, sözlerini anlamıyorum zaten olmaması lazım. Anlayabileceğimiz düzeyde olması lazım.
1: Olması gerekiyor.
0: Bu yapılan çok büyük bir yanlış. Kendinizle yüzleşin ve önce öğrenebilmek için ne seviyede olduğunuzu kabul etmeniz lazım. Gerekirse sadece merhaba nasılsın'dan başlayacağız. Merhaba nasılsınlarımız kulağımıza çalarken, biz onu gerçekten anlıyor, biliyor durumdayken sürekli olarak bunları dinledik.
1: Hı-hı.
0: Ondan sonra elimizde sürekli kitap mı okuyoruz? Okuduğumuz kitap, dergi, bilmem ne o dilde oldu. Bilgisayarımızı, televizyonumuzu,
1: Bu cep şekilde telefonumuzu, kullanabiliriz.
0: Tabletimizi o dile çevirdik.
1: Çevirebiliriz.
0: Anlamak mecburiyetindeyim. En kötü ihtimal o ikonlardan, şeylerden, resimlerden gittim, sözlüğe baktım, bu ne demekmiş ya diye. Böyle böyle illa mecbur öğreneceğim. İki, yemek tarifine bakıyorum. O dilde bakacağım.
1: Evet.
0: Gerekirse çevireceğim. Evet, zaman alacak. İlk başlarda sürekli fazla bir böyle kelime yoğunluğu olacak gibi. Ama ondan sonra aynı kelimeler tekrarlanıyor olacak. Bir yemek tarifinde karşınıza en fazla kaç kelime çıkabilir diye düşünüyorsunuz günlük hayatta. Sonra kendimce günlük gibi bir şeyler yazacağım. O gün mesela yazamıyor muyum? Videoyu açacağım, kendim konuşacağım. Ve sürekli kafamda şu olacak.
1: Günlük tutmak
0: bugün
1: mesela.
0: Söylediğim şeyi ben İngilizce, Almanca neyce
1: söyleyebiliyor muyum?
0: Nasıl söylerdim? Bir Lego parçası şeyi vermiştim, örneği vermiştim. Elinizde ne kadar Lego parçası varsa o kadar büyük, o kadar detaylı bir şey üretebilirsiniz. O yüzden ilk başta kendinize ben tam olarak söylemek istediğim şeyi söyleyemiyorum. O yüzden hiç konuşmayayım değil. Bölün cümleleri. Ben öğrencilerime hep diyorum, basit şeyler söyleyin. Şu anda sizinle iletişim kuramayacağımı belirtmek isterim diyemeyebilirsiniz. Şimdi konuşamıyorum.
1: Kısa olsun.
0: Bitti.
1: Değil mi? Kısa olabilir.
0: Sonuçta ne kadarını yapıyorsanız bir sonrakinde bir tık daha karmaşık bir cümle kurabilirsiniz. Hı-hı. Kısa bir araya gidelim. Ondan sonra
1: sonrasında
0: yine
1: tekrardan
0: sorularla geri döneceğiz.
1: Evet. Bir şarkı molası vereceğiz. Bize yazabilirsiniz. Fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Şarkıdan sonra görüşürüz. Buradayız.

0: Merhaba Radyo Like dinleyicileri, yine başka bir dünyadasınız ve yine gençsiniz, yine güzelsiniz, hala gençsiniz ve yeni şeyler öğreniyorsunuz.
1: Yeni bir dil öğrenebilirsiniz.
0: Evet, hala yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Bugün yeni dil nasıl öğrenilir, bundan bahsediyoruz. Bu yabancı dil bizim kültürümüzde öcü haline geldi. Böyle asla öğrenilemiyor. Neden? Çünkü bunun keyfini çıkaramıyoruz ya. Ben Çekçe öğrenirken, şimdi bana genelde şöyle bir eleştiri yapılıyor. Sen zaten küçükken öğrendin. İşte Almanca öğrendiğinde de çok küçükmüşsün. Şimdi tabii sen hiç bunun stresini yaşamadın. Sen nereden bileceksin? Öyle bir şey yok. Evet. Ben Çekya'da drama okudum. Yani daha doğrusu sahne sanatları okudum. O okula giderken de bir vize probleminden dolayı okul başladı. Hazırlık okulu devam ediyor. Ve o insanlar o dili öğreniyorlar. Ve ben Türkiye'deyim ve Çekçe gibi tuhaf bir dil öğreneceğim. Yani şundan dolayı tuhaf diyorum. Kaynaklara kolay kolay ulaşamıyorsunuz. Ve o yıllarda, yani bu neredeyse 10 sene önce oluyor. 9 sene önce oluyor. Böyle internette falan o kadar fazla kaynak yoktu. Bir tane kitap bulmuştum. Onu da eve söylettim. Ha, babam bana o kitap sitelerinden elimizde kalmamış, iptal ediyoruz diye mesajlar geldi. Bu şekilde bile ben, ki o zaman da yaşım bayağı vardı, elimdeki kaynaklarla o dili onların orada öğrendiği hızla öğrendim. O yüzden ben bunun stresinin farkındayım. O dili öğrenmeye çalıştığınızda bir süre sonra seslerin karıştığının, böyle her şeyin bir rabarma böyle diye bir şey haline geldiğinin de farkındayım. Bir süre sonra artık başınız ağrıyıp ne olur ana dilimde bir şey verin bana haline geldiğinizin de farkındayım. Ama neler yapılabilir? Yani biraz kendimizi zorlayarak, o dil merkezlerini geliştirerek, o nöron bağlantılarını geliştirerek nasıl işleri daha kolay hale getiririz onu konuşuyoruz. Ve bazı hızlı sorular vardı. Gamzacığım, başka soru.
1: Yeni bir dil öğrenmek ana dilimizi bozar mı?
0: Ya ne kadar öğrendiğinize bağlı. Şimdi bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Ay işte İngilizce konuşmaktan dilim dönmüyor. Şimdi ben de belki bilmiyorum benim aksanım size nasıl geliyor ama neredeyse aksansız olarak İngilizce konuşuyorum. Yani öyle olduğunu söylüyorlar. Tabii zaten İngilizcenin de farklı farklı bölgelerin farklı aksanları olduğu için tabii tam bir Amerikalı gibi, tam bir İngiliz gibi hiç duyulmuyor. Öyle değil ama aksansız bir şekilde İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Benim arkadaşlarım var, bilingual, yani çift dilli olarak büyüyen arkadaşlarım ve bunlar çok iyi eğitimli kişiler, üniversiteden arkadaşlarım ve gayet tamamen normal Türkçe, tamamen normal Almanca konuşuyor. Böyle bir şey yok. Birazcık da bu bizim şımarıklığımız, daha havalı bir şey gibi geliyor bize. Dilimizin kayıyor olması. Ve diyoruz ki, ay işte benim Türkçem bozuldu biliyor musunuz? İşte hayır, bu popüler kültürün sizi ittiği bir şey. Türkçeniz bozulmaz. Bozulmaması için biraz bilincinizi geliştirirseniz bozulmaz. Farkındalıkla alakalı. Ama ne olur biliyor musunuz? Çok fazla bir dilde konuştuğunuz zaman düzgüsel aktarım diye bir şey olur.
1: Nedir bu?
0: Şimdi ben masaya baktığım zaman masanın 5 dilde adını hatırlıyorum. 5 kelime geliyor benim aklıma.
1: Çok güzel.
0: Şimdi ne oluyor? Masaya bakınca bana kal geliyor derler ya. Böyle bir durup kalıyorum. Hani stan atılmış gibi oluyor yani. Oyun oynayanlar bilir. Böyle hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama masayı bilmediğimden değil, masayı biliyorum. Aklıma o an çok şey geldiği için beynim aralarından doğru olanı seçemiyor o dil için. Birincisi böyle kal gelme anlarınızın, stan anlarınızın olması mümkün. İkincisi bir kelimenin tam karşılığını bulamadığınızda daha az önce benim yaptığım gibi başka bir dilden düzgüsel aktarım yaparsınız. Donup kalmak kelimesi aklınıza gelmez ve stan atmışlar gibi dersiniz.
1: Evet.
0: Kaldı ki bunun normal okunuş biçimi tam böyle de değil. İşte bir şeylerim yok. Neyim yok? İtemlerim yok. Ay, item de değil ki, item normalde. Niye böyle okuyorum ki ben bunu? Ya da ne bileyim, bir sürü kaç kilin var. Ay, bu oyunlarla alakalı şeylere böyle eşim de oynuyor da ben de şey yapıyorum. Ya tam Türkçesini bulmadığımız ya da tam olarak o kadar kısa ve havalı gelmediği için ısrarla onun İngilizcesini kullanmaya farklı çalışıyoruz. Bunun benzeri şöyle oluyor. Bir öğrencim sınava katılamadı ve sınav yapmak istiyor. Şimdi ben bunu şöyle diyorum. Öğrenci sınav yazıyor da. Neden? Çünkü Almanca'da onun için kullandığımız sınav yazmak. Yani o fiil, o fiil. Dolayısıyla benim beynim yanlışlıkla onu karıştırıyor. Bunlar olabilir.
1: Olabiliyor.
0: Yanlışlıkla başka bir dilin gramerini öbür dile, başka bir dilin kelimesini öbür dile geçirebilirsiniz. Ya da beyniniz bunu dil ekonomisi, hızlı olmak için yapıyor. O an iletişimi sağlayabileyim de, yani geri kalan önemli değil olarak düşünüyor. Ama öyle aksanınızın bozulması, ay aman oylar, öyle bir şey çok da yani yaygın olarak olan bir şey değil. biraz çaba sarf ederseniz aksanınız normal kalır. Her dile kendi aksanıyla mükemmel şekilde konuşabilirsiniz. Benim bir tane kuzenim var ve Fransızca, İngilizce, Türkçe ve Arapçayı tamamen kendi aksanlarında mükemmelen birbirlerine karıştırmadan konuşabiliyor. Ve bu çocuk daha 10 yaşında bile değil. Yani demek ki bu yapılabilir. O yüzden yapabiliriz bence.
1: Yapabiliriz.
0: Bir de şu var, aksanınızın kayması sizin beyninizde bir şeyleri doğru organize etmediğiniz anlamına geliyor. Kısa bir ara mı verelim, ne
1: kısa
0: yapalım?
1: Kısa bir ara verelim, sonrasında tekrardan dönelim.
0: Tamam. O zaman sorularınızı bize yazın.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Kısa bir aradan sonra, birazcık müzik dinledikten sonra tekrar buradayız. Orada bize sorularınızı yazabilirsiniz. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyanın insanları, başka bir dünyanın mümkün olduğunu düşünenler, en azından mümkün olması gerektiğine inananlar, programımıza tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar
0: kısa bir ara vermiştik. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyada bugün sizle
1: yabancı dil öğrenmek konusunda konuşuyoruz.
0: Evet, ben bir yabancı dil öğretmeniyim. Dil bilim okudum ve dil bilimle çok yakından ilgilendim. Dolayısıyla beynimiz bunları nasıl öğrenir, nasıl öğrenemez, neler yapmamız gerekir falan böyle bir tık fikrim var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum.
1: Evet.
0: Diğer gelen sorulara devam edelim.
1: Aha. Bir dil ne kadar zamanda öğrenilir?
0: Aa, bunu ilk başta söylemiştim. Hı-hı. Bir dil, benim annem de İngilizce öğretmeniydi ve derdi ki bir dil 6 ayda öğrenilir. Sonra ben dedim ki 6 ay, yani 6 ay olması için şimdi 6 kur var, ayda bir kur atlamanız lazım.
1: Evet.
0: Evet, teknik olarak mümkün. Gerçekten ama... Yani şöyle, ana diliniz gibi olmasını mı bekliyorsunuz? Şimdi bir dili öğrenmekten kastınız ne? Çok değerli bir hocam vardı, Mario Levy. O derdi ki, bir dili biliyorum demeniz için o dilde yazabiliyor ve okuyabiliyor olmanız gerekir.
1: Hmm.
0: Basitleştirilmiş birinci stage one şeylerden, kitaplardan bahsetmiyorum. Normal o dilde yazılmış bir romanı elinize alıp okuyabilmeniz gerekir.
1: Hmm.
0: Mesela bu çok güzel bir şey. Bir dili, bir ürününü o dilde, orijinal dilinde okumak. Geçenlerde Hobbit kitabı geçti elime ve annemin kitabı İngilizce. Ve şunu hayal ettim, yani ne kadar şanslıymışım ki ben ilk Hobbit'imi orijinal dilinde okudum.
1: Çok güzel.
0: O zaman annem zorlamıştı ve ben niye bunu bu dilde okuyorum falan olmuştum. Ama çok güzel, çünkü aslında anlatılmak istenen kelimeler maalesef çevirinin imkansızlığı diye bir şey vardır. Bir dile aktarılırken biraz değişiyor. Aynı
1: eksikleri,
0: kelimeler bulunamıyor. Evet,
1: evet,
0: o yüzden
1: tam olarak o anlamı ifade etmiyor.
0: Aynen öyle. Bir dil 6 ayda öğrenilir. Bir romanı okuyacak hale gelemeyebilirsiniz. Ama 6 ayda bir staj yapılacak, işe girilecek, üniversiteye başvurulacak, orada hayatta kalacak, rahatlıkla kendinizi ifade edecek hale 6 ayda gelebilirsiniz ama nasıl?
1: Farklı böyle ufak tüyolar vermek ister misin peki öğrenmek isteyenler için?
0: Vereyim.
1: Ya da eklemek istediğin şeyler var mı?
0: Vereyim, var. Daha önce bunu söylemiştim. Maruz kalmanız lazım. Bu maruz kalmak için kendinize bu ülkede olmayı, o ülkede olmamayı bahane olarak bulmamız gerekiyor önce.
1: Hı-hı.
0: Şöyle bir şey. Dedim ki hayatınızı o dile çevirmeniz gerekiyor. Her türlü elektronik aletlerinizi o dile çevirmeniz gerekiyor. Gerekirse sürekli sözlüğe bakarak kendi telefonunuzun size ne demek istediğini çözmeye çalışmanız.
1: Evet.
0: Bir iki yanlışlık olduğunda hemen pes etmemeniz. Kendinize vloglar, bakın şimdi video günlükleri yapabilirsiniz. İlla karşınızda konuşacak biri olmak zorunda değil. Sizin konuşma yeteneğinizi geliştirmeniz için kendi kendinize video çekip o gün kendinizi nasıl hissettiğinizi, neler yaptığınızı konuşmanız mümkün. Aynı şekilde...
1: Günlük tutabilir miyiz?
0: Günlük tutabiliriz. Hmm. Hiçbir şey değilse yine nasıl hissettiğimiz, neler olduğunu ya da bir şeyle karşılaştık, bir kitap okuduk ya da bir şey oldu. Onunla alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. İlk başlarda eğer hızlı gitmek istiyorsanız birkaç kelimeye bakarsınız. O günün kârı olur. Ondan sonrası o kelimeleri boş bırakabilirsiniz ya da demin düzgüsel aktarım dediğim şeyle kendi dilinizde o kelimeyi sadece yazabilirsiniz. Ama burada olması gereken kilit nokta kendi istediğiniz cümleyi kurmaya çalışmamanız. Bu dilin araçlarıyla bu nasıl söylenir? İlla normalde Türkçe'de konuştuğunuzun aynısını, birebir aynısını o dile çevirmeye çalışmayın.
1: Bazen mümkün olmayabiliyor çünkü. İki dil arasındaki farklar sebebiyle galiba, değil mi?
0: Evet. Elinizdeki neyse onu en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve şunu iddia ediyorum. B2 düzeyinde bir dili bilen kişi aslında pek çok şeyi yapabilir. Akademik düzey olmadığı sürece işte de çalışır, günlük hayatını da o ülkede idame ettirir, yani
1: evet,
0: geçirebilir. O yüzden kesinlikle bu olmayacak gibi bir moral bozukluğuna gelmemeniz gerekiyor.
1: Lazım.
0: Sürekli o dilde okuyun. Okuyundan kastım şu, alın elinize kitap okuyun değil illa. Tabii ki kitap da okuyun, okuma parçası da okuyun. Ama bu değil sadece olay. Benim bir öğretmenim dedi ki, gidin bakayım dolabınıza bakın. Ben de aynı şeyi öğrencilerime yaptım.
1: Hı hı.
0: Yine Çekya'dayız. Oturduk, bütün ödev bu. Gittik açtım buzdolabına. Süt. Süt ne? Yaz. Bakıyorum.
1: Evet.
0: Aa bak, demek ki bu son kullanma tarihi demek. Aa bu demek ki bu demek. Aa yeni. Aa bilmem ne. Aa şampuan. Aa bu dilde böyle.
1: Evet, uygulamalı olarak yapıldığı zaman gerçekten çok daha kalıcı oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Peki bunu burada nasıl yapacaksınız? yazın büyük marketlerin, bunu herhalde söyleyebilirim, Türkiye'de yok çünkü. Mesela Avrupa için Lidl yazın, Spar yazın ya da Aldi yazın ve yani burada olmayan marketler bunlar. Hı hı. Onların online katalogları çıkacak.
1: Açın kataloglardan.
0: O kataloglara et neymiş, süt neymiş, nasıl doğal bir dil, işte indirim neymiş, bakın size bir promosyon, işte bir şey öneriyoruz, teklifimiz var. Bunlar neymiş? Hepsini görürsünüz.
1: Evet.
0: Bir teknoloji marketinden bir şey mi alacaksınız? Açın.
1: Onunla ilgili sitelere,
0: Almanya, İngiltere,
1: sayfalara.
0: İşte Belçika, her ne dil öğrenecekseniz, Fransa, hı hı. İşte bilmem kim, X dükkan, Fransa. Fransa'yı tabii Fransızca yazmak gerekiyor. Ondan sonra o siteyi sizi yönlendirir. Bakın orada ne deniyormuş, nasıl o teknik terimlerini de öğrenirsiniz. Kısacası kendi dilinizde olan bütün bağlantılarınızı mümkün olduğu kadar kesmeniz gerekiyor. Başka yani her şey olabilir. Her şeyin üzerine okuyun. Kullanma kılavuzlarının İngilizcesini okuyun. Hı hı. Var orada, yazıyor İngilizcesi. Gerçek hayatta elinize gelen şeyleri okumanız gerekiyor. Ve bu dillerin televizyon kanalları, artık uydu var, internet var. Açın. Hangi ülkenin dilini öğrenmek istiyorsanız
1: o dili dinleyebilirsiniz.
0: Açın ve dinleyin.
1: İzleyebilirsiniz.
0: Bir de şunu öğrenmiş olursunuz. Oradaki gençler acaba neleri seviyor? Şimdi siz gittiğiniz zaman neleri seven gençlerin içine gitmiş olacaksınız. Evet,
1: kültürel olarak kesinlikle onlarla uyumlu olabilmek için.
0: Ev hanımları. Oraya gittiğinizde mesela yemek programlarını izlediğinizde ya da şu anda buradan izlediğinizde şunu göreceksiniz. Ne yemeği yiyorlar? Orada
1: farklı
0: popüler olan yemekler ne?
1: Tarifleri öğrenmiş olacaksınız.
0: Gerçi biz de burada yemek programlarında kuzu dolması sarıp ondan sonra gidip hani ufak bir sandviçe talim olabiliyoruz ama olsun, en azından yemek kültürünü öğrenmiş olursunuz yani. Böyle kısacası hayatınızı gayet de başka dile çevirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar galiba.
1: Evet.
0: Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Lütfen bize yine de sorularınızı yazın. Eğer yeterince soru gelirse belki böyle başka bir bölüm daha yaparız. Bir sonraki başka bir dünyada yine Radyo Light'ta görüşmek üzere.
1: Tekrar
0: burada olacağız. Ufuklarımızı genişletmek üzere, başka bir dünyanın
1: başka
0: kapılarını
1: dünya
0: açmak
1: mümkün
0: üzere. Yüreğinizde, zihninizde başka dünyaların kapıları açılsın. Her türlü bereket üzerinize yağsın diye diliyorum.
1: Evet.
0: Hepinizi çok seviyoruz. Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 11. Bölüm Lazar'ın Ölümü.
1: Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta," diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. İsa, Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere, "Yahudiye'ye dönelim," dedi. Öğrenciler, "Rabbi," dediler. "Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?" İsa şu karşılığı verdi. "Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur." Bu sözleri söyledikten sonra "Dostumuz Lazar uyudu," diye ekledi. "Onu uyandırmaya gidiyorum." Öğrenciler, "Ya Rab," dediler. "Uyuduysa iyileşecektir." İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanıyordu.

0: Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir," dedi. Marta, "Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta, "Evet ya Rab," dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada, seni çağırıyor," dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. Ona, "Ya Rab, gel gör," dediler. İsa ağladı. Yahudiler, "Bakın, onu ne kadar seviyormuş," dediler. Ama içlerinden bazıları, "Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, "Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.
1: İsa'yı öldürme tasarısı.
0: Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, "Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar." İçlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, "Hiçbir şey bilmiyorsunuz," dedi. "Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?" Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, "Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?" diye soruyorlardı. Başkâhinlerle Ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
1: 12. Bölüm. İsa Betanya'da.
0: İsa fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi.

0: Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariyot, bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, kadını rahat bırak dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
1: İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
0: Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozanna, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, korkma ey Siyon kızı, işte kralın sıpaya binmiş geliyor. Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisiler ise birbirlerine, "Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor, bütün dünya onun peşine takıldı," dediler.
1: İsa öleceğini önceden bildiriyor.
0: Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Betsaida kentinden olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu? İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.
1: Halkın inadı.
0: Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte Önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, "Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur," dedi. "Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum."
1: 13. Bölüm Alçak Gönüllülük Örneği.
0: Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. "Simon, ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." "Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz," diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka," dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle "hepiniz temiz değilsiniz" demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildi. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size."
1: İsa'ya ihanet.
0: "Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur." İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek," dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, "Ya Rab, kimdir o?" diye sordu. İsa, "Lokmayı sağına batırıp kime verirsem odur," diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona, "Yapacağını tez yap," dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. gece olmuştu.
1: Birbirinizi sevin.
0: Yahuda dışarı çıkınca İsa, insanoğlu şimdi yüceltildi dedi. Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız. Ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.
1: Petrus İsa'yı inkar edecek.
0: Simon Petrus ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa, "Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin ama sonra geleceksin." diye yanıtladı. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm." dedi. İsa şöyle yanıtladı, "Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin."
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat. Radio Light.
1: Could this be the land of the free?

iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda

0: mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

the kingdom of God is here.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.